0: TRT Name.
1: Saat 7.
0: Haberler.
1: Günaydın, ben Büşra Tayırdam. Haberleri veriyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, katil İsrail'in 1915 olaylarıyla ilgili sözde kararına iftira ifadeleriyle sert tepki gösterdi. Cinayet şebekesini kale almıyoruz, tarihimizde soykırım, katliam, zulüm ve sömürgecilik yok dedi. Erdoğan, İsrail'in Gazze'de yaptığı barbarlıkları örtmek için Türkiye'ye iftira attığını vurguladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP içindeki kavganın makul zeminden çıktığını söyledi. Geçmişte yaşanan acıların mimarı ana muhalefet kötü siciliyle hesaplaşmalı dedi. Kabine toplantısının ardından konuşan Cumhurbaşkanı, nifak siyaseti yapılmasına geçit verilmeyeceğini de belirtti. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Kaya Kalas'la genişleme ve göçten sorumlu iki Avrupa Birliği komiserini kabul etti. Görüşmelerin ardından yayınlanan ortak basın açıklaması,

toplantısında Türkiye'nin aday ülke statüsüne vurgu yapılarak Türkiye-AB ilişkilerinin stratejik önemi üzerinde duruldu. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, terörsüz Türkiye hedefine varılabilmesi için yasal düzenleme yapılmasının mecburi olduğunu söyledi. Çıkarılacak yasa müstakil ve geçici olacak, af niteliği olmayacak dedi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türkiye'nin NATO'nun yeni dönemini şekillendirecek ülke olduğunu belirtti. Türkiye, NATO'nun bütün hayati başlıklarının tüm kalbinde durmaktadır dedi. CHP sözcüsü Müslüm Sarı düzenlediği basın toplantısında 26 il başkanının ve bazı illerdeki disiplin kurulu başkanlarının görevden alındığını açıkladı. CHP Grup Başkanı Özgür Özel meclisteki grup toplantısında yeni parti mesajı verdi. Bir kapı kapanırsa yenileri açılır dedi. Özel, bugün de mecliste çalışma arkadaşlarıyla değerlendirme toplantısı yapacak. Gündemde yeni parti iddiaları ve CHP'deki ihraçlar olacak. Emniyet teşkilatı ile ilgili yeni yasal düzenlemeler resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yeni düzenleme ile emniyet müdürü kontenjanları yeniden belirlenecek. Sağlık nedenleriyle teşkilattan ayrılmak zorunda kalan personele genel idare sınıfı bünyesine atanma hakkı verilecek. Karayolları Genel Müdürlüğü köprü ve otoyol ücretlerinde değişikliğe gidildiğini açıkladı. Yeni ücretler bugünden itibaren geçerli olacak. Otomobiller için geçiş ücreti Osman Gazi Köprüsü ile 1915 Çanakkale Köprüsü için 1170 TL, Yavuz Sultan Selim Köprüsü için ise 110 TL oldu. ABD ile İran arasında varılan mutabakatın ardından teknik görüşmelerin yapılıp yapılmayacağı belirsizliğini koruyor. Müzakere süreci için gözler Katar'ın başkenti Doha'ya çevrilirken Tahran'dan mutabakat zaptı tam olarak uygulanmadan masaya oturulmayacağı çıkışı geldi. Washington ise İran'ın aksine görüşmelerin devam ettiğini öne sürüyor. İki büyük depremle sarsılan Venezuela'da can kaybı 1719'a yükseldi. NASA'nın Venezuela raporuna göre 58.870 bina depremde yıkıldı ve hasara uğradı. Venezuela'da evlerine giremeyen yaklaşık 30.000 kişi çadırlarda kalıyor. Pakistan'ın Lahore kentinde bir dershanenin çatısı çöktü, yaklaşık 40 öğrenci enkaz altında kaldı. İlk belirlemelere göre 14 öğrencinin hayatını kaybettiği, 5 öğrencinin ise ağır yaralandığı açıklandı. Gana'nın başkenti Akra'da yaşanan sel felaketinin etkisi devam ediyor. 12 kişinin hayatını kaybettiği, çok sayıda kişinin yaralandığı şehirde kayıp 7 kişiyi arama çalışmaları ise sürüyor. Ölü sayısının artmasından endişe ediliyor. Wimbledon'a dünya 28 numarası Enli'yi 2-1 mağlup ederek başlayan milli tenisçi Zeynep Sönmez, ikinci tur maçında bir diğer Birleşik Amerikalı raket Claire Lee ile karşılaşacak. Saat 14'te başlayacak mücadele TRT Spor Yıldız'dan canlı yayınlanacak. Türkiye Futbol Federasyonu yabancı kuralı ile ilgili tartışmalara son noktayı koydu. Federasyon 10+4 kuralının devam edeceğini ve herhangi bir değişiklik olmayacağını açıkladı. Haberleri sunduk.

Biz yine birlikte olmanın mutluluğunu yaşıyoruz ve bu mutluluğu paylaşmak istiyoruz. Sizinle paylaşalım diye de hemen programın başındayken iletişim numaralarımızı hatırlatacağım. Merak etmeyiniz efendim. Saatler onu gösterince dek 3 saat boyunca birlikte olacağımız sabahın namesini bu sabah sizler için Gaye Görkem Özçelik hazırladı. Sesimizi, soluğumuzu teknik yönetmenimiz Servet Sever ulaştırıyor. Mikrofon başında ise speakeriniz ben Dilek Demirbilek Topçu varım. Merhaba. Beraber başlattığımız yeni haftayı beraber devam ettirelim istiyoruz. Ve efendim katkılarınızı da bekliyoruz. Yapımcımızın seçtiği şarkıların ardından sizlerin istedikleriyle yola devam edeceğiz. Ve repertuarımızın asıl bölümünü sizin istekleriniz oluşturacak. Dolayısıyla Facebook'tan TRT Name resmi sayfamız vasıtasıyla sabahın namesinin olduğu bölüme mesajlarınızı yazabilirsiniz. WhatsApp mesaj hattımızsa 0552 040 66 44 numarayı tekrar ediyorum. 0552 040 66 44. Karayollarında durum, hava durumu paylaşacaklarımız arasında hep söylediğimiz gibi güzel başlayalım bugüne. Beraberce güzelleştirelim günümüzü. O halde ilk şarkımızı dinlemeye başlayalım. Udi Mısırlı İbrahim Efendi'nin Halit Bekir Sabarkan'ın dizeleriyle bestelediği Rast şarkısını Nusret Yılmaz'dan dinleyelim. Sevmediklerinle gönül avutma. Hasrete yolcuyum, beni unutma.

Hangi dağ ardına kaçıp gittiniz deli günler Selahattin Altınbaş'ın Halil Soyer'in dizeleriyle bestelediği Rast şarkısıydı. Elif Güreşçi'den dinledik. Şimdi de Şekip Ayhan Özışık'ın Rast eserini Çiğdem Yarkın seslendirecek. Belki bir sabah geleceksin lakin vakit geçmiş olacak. Gönül hicran şarabından yudum yudum içmiş olacak.

Efendim Süleyman Saral'ı dinledik. Teoman Alpay'ın Hikmet Münir Ebcioğlu'nun dizeleriyle bestelediği Rast makamındaki şarkısıyla. Sevmekten kim usanır, tadına doyum olmaz. Şimdi de Hüseyin Coşkuner'in Rast şarkısını Ersin Çelik seslendirecek. Senden ayrı yaşayamam çünkü çok sevdim seni.

İçime hep hüzün doluyor, yine sensiz sabah oluyor. Yıldırım Gürses'in Rast şarkısını Ayfer Er'den dinledik. Zekai Tunca bu kez mikrofona geliyor, güftesi Hayri Mumcu'ya. Bestesi Gültekin Çeki'ye ait Rast eseri seslendiriyor. Eski dostlar.

0: Bahar gelir, bülbül öter, yarim gözlerimde tüter. Dramalı Hasan Has Güler'in bu Rast şarkısını da Yahya Geylan'dan dinledik.
1: Sıradaki şarkı sizin. TRT Name sizin için çalıyor.
0: Bütün şarkılar sizin ama şu dakika itibariyle sizin istekleriniz yer alacak programımızda. Dolayısıyla repertuar artık şu saatten sonra size emanet. Bir Selahattin Ninal şarkısı programımızın da ilk isteği. Kürt Dili Asker makamındaki şarkıyı Necmettin Yıldırım'dan dinleyeceğiz. Şarkının güftesi Sırrı Uzun Hasanoğlu'na ait. Uşak'tan Meral Özhan, hayırlı sabahlar, yeni gün, sağlık, huzur, güzellikler getirsin diyerek eşi Erol Bey'e, kendisine, değerli yapımcımız, değerli sunucumuz diyerek bizlere de armağan ediyor. Name dostlarımıza da armağandır demiş ve Uşak'tan kucak dolusu sevgiler göndermiş. Sizler de iyi ki varsınız, teşekkür ediyoruz. Selahattin Balkan, Manisa Turgutlu Musalar Yeniköy'den selamlar, sevgiler, saygılar diyerek ulaşıyor. Sevgili eşim Sultan Balkan, çocuklarıma, TRT Name dostlarıma, siz çok değerli TRT Name çalışanlarına armağan olsun diyor. Teşekkür ediyoruz. Coşkun Bakan Antalya'dan hayırlı yayınlar dilemiş TRT Name ekibine, dostlarıma. Eşim Saadet, kızım Büşra, gelinim Hafize, oğlum Osman'a armağandır demiş. Hatice Biçer Konya'dan selamlamış. Savaş Özat'a İzmir'den günaydın diyor. İlyas Özdemir Trabzon Çaykara'dan sıradaki esere ortak oluyor. Ümit Sağlam Dinar Hacı Beşirli Köyü'nden selamlıyor. Hayırlı yayınlar tüm Name dostlarına, yayın ekibine, gurbetteki köylülerime armağan olsun diyor. Armağandır diyoruz, şarkıyı birlikte dinliyoruz. Dertleri zevk edindim, bende neşe ne arar?

Endülüs'te Raks, Nazan Sıvacı'yı dinledik. Yahya Kemal Beyatlı yazmıştı dizeleri. Münir Nurettin Selçuk Gürdili Cazkar makamında bestelemişti. Karadeniz Ereğli'den Fatma Açan istemişti. İsteğini yerine getirdik. Efendim, Şehri İstanbul Musiki Korosu üyesi Hülya İlyas Nadide ekibiniz, name dostları ve Bilecik Huzurevi konuklarıyla Doktor İsmet Onuk ve eşi Ayşe Onuk için rica ediyorum demiş. Radyo dostlarımızı da saymış. Mehmet Üstün Barutçu Alanya'dan sevgiler, selamlar yolluyor. Kolaylıklar diliyor. Zevkle dinlediklerini belirtmişler programımızı. Teşekkür ediyoruz. Ali Balcı Manisa Turgutlu'dan sevgilerini iletiyor. Dinleticiniz tüm eserleri TRT Name Radyo dostlarıma ve bugün doğum günleri olan Seçil Ak, Nurten Kırmızı, Sabriye Arcan, Çınar Hanımlar ve Davut Kırca, Abdurrahim Özen, Zekeriya İçgöz, Süleyman Başyiğit ve Ziya Çamlıyol beylere de armağan ediyorum demiş. Murat İşi Sağlam, bu arada atlamadan söyleyelim, bugün doğum günü olanları biz de kutlayalım, sağlıklı ömürler dileyelim. Nide Kemerhisar'dan Murat İşi Sağlam da eşi Nisa Hanım için istiyor. Zeki Özceylan, günümüz aydın olsun demiş, Alanya'dan selamlar yollayıp eşi Süheyla Hanım'a, arkadaşları Enver ve Mualla Sağroğlu'na armağan etmişler. Sizlerin de ömründe bereket. Çok teşekkürler, sağ olunuz. Ve efendim, istekleri yerine geldi. Şimdi Selda Karayiğit'in isteğini yerine getiriyoruz. Hafta ortasından merhabalar, iyi sabahlar dilerim diyor. Edirne'den sevgiler, selamlar yolluyor. Ve şimdi dinleyeceğimiz eseri istiyor. Efendim, Nesrin Sipahi'den dinleyeceğiz Ekrem Güler'in bu Nihavend şarkısını. Unutturamaz seni hiçbir şey, unutulsam da ben. Her yerde sen, her şeyde sen. Bilmem ki nasıl söylesem.

Dün gece mehtaba dalıp hep seni andım. Öyle bir an geldi ki mehtap seni sandım. Ahmet Özhan'ı dinledik. Semahat Özden Ses'in Mahmut Nedim Güntel'in dizeleriyle bestelediği bu Hüzzam şarkısıyla. Akçaabat'tan Ahmet Kumaş bize ulaşan dinleyicimiz yeni bir isim. Hemen dikkat çekiyor. Aramıza hoş geldiniz diyelim. Diyor ki Akçaabat'tan Ege'nin kıyısı memleketi Muğla'ya selamlar. Bu eseri yayınlarsanız mutlu olurum. İyi yayınlar dilerim demiş. Efendim isteğiniz yerine geldi. Sesinizi, solunuzu daha çok duyuralım. Selami Kabakçı Niksar'dan Name Dostlarım Günaydın diyerek ulaşmış Osman Çokyaman'da. Ben Van Erciş'ten sesimizin ulaştığı herkese selam olsun diyor. Taceddin Kulak Bolumengen'den Günaydın dostlar diyerek ulaşıyor. Ali Aydoğdu Trabzon'dan ulaşmış. Adana'dan Selahattin ve Yıldız Erzi çifti için istemiş. Onların istekleri de bu eserle yerine geldi efendim. İkinci saatimize girdik bile. Saatler 8'i 3 dakika geçerken Teoman Alpay'ın Hüzzam şarkısını Özer Uçar'dan dinleyeceğiz. Zafer Özkara Sakarya Camii'den selamlar demiş. Efendim radyo dostlarını saymış. Şükrü Özdamar, Ali Yöntem, Salih Kurt, Fatma Açan, Fevziye Çoldaş, Semir Kelle, Mustafa Ayla Aydemir çifti ve ekibimizi de ortak etmişler. İstekleri yerine getiriyoruz, şarkıyı birlikte dinliyoruz. Böyle mi esecekti son günümde bu rüzgar? Bütün kuşlar vefasız, mevsim artık sonbahar.

Uzun yıllar ötesinden hatırını sorayım mı? Esra İğüz seslendirdi Rüştü Şardağ'ın, Fuat Edip Baksa'nın dizeleriyle bestelediği bu Hüzzam şarkısını. Sadık Hüdayi Keyvanoğlu Uşak'tan tüm ekibinize kolaylıklar, sağlıklı güzel bir gün diliyorum deyip bu şarkıyı Sezai Keyvanoğlu, Nurullah Varol, Asım Tuğun, Ali Kılıç ve tüm Name dinleyen dostları için istemişti. İsteklerini yerine getirdik. Sıradaki isteğe geçiyoruz efendim. Yahya Benekay yazmış dizeleri, Saadettin Ökten Nihavend makamında bestelemiş. Şarkıyı Sevval Şentürk'ten dinleyeceğiz. Adnan Yıldız, Güzel İstanbul'un çok değerli Name ekibine Ankara'dan en içten sevgilerimle merhaba. Bugünlerinizin dünden, yarınlarınızın da bugünden daha güzel ve mutluluk verici olması temennisiyle demiş. Ve şimdi dinleyeceğimiz eseri istemiş. Teşekkür ediyoruz. Birlikte dinliyoruz efendim. Başkaca isteğimiz var mı? Kendisi için ve bizler için istemişti sevgili dinleyicimiz Adnan Yıldız bu şarkıyı. Beraberce dinliyoruz. Günlerdir içime çöktü ayrılık, böyle boynu bükük duruşum ondan.

0: Yol Durumu.
1: Aksaray Nevşehir yolunun 0 ila 31. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle 13 ila 16. kilometrelerde ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden çift yönlü olarak sağlanıyor. Ankara Kırıkkale yolunun Ankara Kırıkkale istikameti 6 ila 9. kilometrelerinde üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle yol trafiğe kapatılmış olup ulaşım Kırıkkale Ankara istikametinden iki yönlü gidiş geliş olarak sağlanmakta. Bingöl Solhan yolunun 8 ila 12. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Of Çaykara yolunun 19. kilometresinde bulunan T4 tünelinin bölünmüş yolun her iki yönünde kütüplerinde yapılmakta olan aydınlatma sistemi montaj çalışması nedeniyle çalışmanın devamı müddetince ulaşım tek şeritten kontrollü olarak sağlanacak.
0: Yol durumu.
1: Yolda seyir halindeki dostlarımıza iyi yolculuklar dileklerimizi iletip sıradaki şarkıyı onlara da armağan ediyoruz. Ahmet Uzal'ın isteği var sırada. İzmir Buca'dan selamlar, saygılar demiş. Eşi Zeynep Hanım, çocukları Hasan, Merve, Emine, torunu Mert, yeğeni Yücel, Nilüfer, Şenol çifti, kızları Sude Nur ve TRT Name dinleyen herkes için istiyor. Hatice Kaymak Solak, İzmir Selçuk Efes'ten selamlar, sevgiler. TRT Name dinleyen tüm dostlarıma armağan olsun demiş. Fahri Özdemir Osmaniye'den selamlar saygılar yollayıp eşi postacı Fadime Hanım için istiyor. Efendim isteklerini yerine getiriyoruz ve şarkıyı birlikte dinliyoruz. Bir Yıldırım Gürses eseri bu. Kemalettin Kamu dizeleri yazmış, Uşak makamında bestelenen eseri. Bestekarının sesiyle Yıldırım Gürses'ten dinliyoruz. Gurbet o kadar acı ki ne varsa içimde, hepsi bana yabancı, hepsi başka biçimde.

0: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey ve batı kesimleri parçalı bulutlu, Balıkesir'in batı ve güneyi ile Manisa'nın kuzey ve doğu kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığının ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği belirtiliyor. Buna göre bazı illerde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları şöyle: Bursa 34, Çanakkale 36, İstanbul Kırklareli ve Afyon Karahisar 33, Denizli 39, İzmir, Muğla ve Burdur 35, Adana 34, Antalya 33, Hatay 31, Ankara ve Konya 34, Eskişehir 35, Yozgat 29, Bolu ve Kastamonu 33, Bartın 38, Zonguldak 29, Amasya 35, Rize 28, Samsun 30, Trabzon 27, Erzurum 27, Kars 25, Malatya 34, Van 26, Diyarbakır 38, Gaziantep 39, Mardin 36, Şanlıurfa 40 derece.
0: Hava durumu.
1: Efendim, hava durumunu da paylaştık. Saatler 8.26'yı neredeyse gösterdi bile. Dolayısıyla biz kaldığımız yerden isteklerle devam edeceğiz. Ama aramıza yeni katılan sevgili dostlar, gününüz aydın olsun diyoruz. 7 haberleri sonrasında merhaba dedik. 10 haberlerine değin birlikte olduğumuzu hatırlatalım. Bize ulaşabileceğiniz adreslerimizi de hatırlatalım elbette. Facebook'tan TRT Name resmi sayfamız vasıtasıyla sabahın namesinin olduğu bölüme mesajlarınızı ulaştırabileceğiniz gibi WhatsApp mesaj hattımız var. 0552 040 66 44 numaralı. Tekrar edeceğim elbette numarayı. Bu numaradan da bizlere ulaşabilirsiniz. 0552 040 66 44. Mesajlarınızı her iki tarafa da yollayabileceğinizi hatırlatalım. Tıpkı İstanbul'dan Müfit Aksu gibi. Yayında emeği geçen herkese teşekkür ediyor ve bu şarkıyı rica ediyorum demiş Talat Erin. Cengiz Han Altuntaş'ın dizeleriyle bestelediği Hüzzam şarkısını istemiş. Mustafa Aydemir Ordu Küp Düşen Köyü'nden, Ordu Fatsa Küp Düşen Köyü'nden kucak dolusu selamlar diyor. Eşi Ayla Hanım, kızı Aleyna, oğlu Atalay, yayın ekibimiz ve Küp Düşen Köyü halkına armağan ediyor. Uğur Heybeli de efendim Isparta Senir Kent'ten ulaşmış bize. Oğuz Onur Hocam ve Şevki Şahinoğlu için istiyorum demiş. Gültekin Erkılıç Gaziantep'ten selamlar yollamış. Eşi Meral Hanım, oğlu Ege ve tüm şarkı severleri ortak etmiş. İstekler yerine geliyor ve Cavit Tanürek seslendiriyor. Kalbim yanıyor her ne zaman ismini ansam.

Bir kızıl goncaya benzer dudağın, açılan tek gülüsün sen bu bağın. Melek hiç yazmış dizeleri, Amir Ateş Muhayyer Kürdi makamında bestelemiş, Neşe Öztan seslendirdi şarkıyı. Ahmet Dereli Kütahya Tavşanlı'dan ulaşıp istemişti, Tavşanlı halkı ve Name dinleyicilerine de armağan oldu. Mehmet Andıs Hatay Antakya'dan günaydın diyerek ulaşmış, hoş geldiniz diyor, hoş bulduk, teşekkür ediyoruz. Eşi Serpil Hanım'a, kendisine, oğlu Berkay'a, İzmir'de görev yapan oğlu Hasan'a, gelini Sema'ya, efendim siz değerli sunucumuz diyerek bana ve sevgili yapımcımıza da armağan etmiş. Efendim TRT Name'yi dinleyen herkese armağandır diyor. Teşekkür ediyoruz ve bir Avni Anıl şarkısıyla.

Devam ediyor Sabahın Namesi İstanbul'dan, İstanbul Radyosu'ndan canlı yayında. Nusret Triyaki Samsun Yakakent Kozköy'den iyi yayınlar dilemiş, name dostlarımıza armağan ediyor. Beni de ayrıca ortak etmişler, çok teşekkürler. Çok da güzel bir şarkı, Avni Anıl şarkısı dedik. Sözler Hüsamettin Olgun'a ait, Canan Sezgin Geylan seslendirecek, Nihavend eseri. 1 Eylül getirdi sevgini bana.

Güneşin battığı yerde bir dönülmez ufka gittin. Cansın Erol yazmış dizeleri Selahattin İçtikürdi'yle İcazkar makamında besteleymiş. Şarkıyı Serap Mutlu Akbulut'tan dinledik. Hatay Antakya'dan Abuş Bakır'ın isteğini yerine getirdik. Efendim Hatay'ın tüm sevgi ve selamını siz değerli sabahın namesi ekibine gönderiyorum diyor. Aldık kabul ettik çok teşekkür ediyoruz. İşlerinizde başarılar diliyorum demiş. Eşi Gülşen Hanım ve evlatları Onur ve Emre Bakır'ı ekibimizi ve şarkı sevenleri ortak etmiş. Erdoğan Avcıbaşı Manisa Şamarköy'den eşi Cevriye Hanım için istekte bulunuyor. Salih Kurt hayırlı sabahlar dilekleriyle ailesi ve name dostları için istiyor. Efendim Zafer Özkara Zeki Gün Mehmet Uluyurt Mehmet Andız ve sizlere de armağan olsun diyor. Erdoğan Oktay Ceyhan'dan selamlar yollamış. Güzel yurdumun güzel insanları için çalarsanız çok mutlu olurum demiş. Şahap İnal da Uşak Eşme'den torunu Ares'i ortak etmiş. İstekler yerine geldi. Sıradaki isteğe geçiyoruz. Hasip Uygun, Manisa Salihli'den ulaşan dinleyicimiz name dostlarına siz çok kıymetli TRT Name yapım yayın ekibine armağan olsun diyor. Teşekkür ediyoruz. Necdet Tokatlıoğlu'nun Kürdili İcazkar şarkısı, İlhan Behlül Pektaş'ın dizeleri ve Güldehen Marmara'nın sesiyle. Bu ateşi sen yaktın içime, gel de sen söndür.

Bahadır Özüşen'i Teoman Alpay'ın Rast şarkısıyla dinledik. Sözler Hikmet Münir Ebcioğlu'na aitti. Sevmekten kim usanır, tadına doyum olmaz. Emine Ceyhan Ankara'dan hayırlı sabahlar, hayırlı yayınlar dilemiş. Nükriye Başçuhadar teyzem için ve sizler için istiyorum demiş. Muharrem Yorulmaz, hoş geldiniz diyor. Hoş bulduk, çok teşekkür ediyoruz. Kolaylıklar dilemiş. Güzel bir gün dilekleriyle ulaşmış. Ve Ankara'dan kucak dolusu sevgiler, selamlar yollamış. Zeki Gün Burdur Esenevler'den selam sevgi diyor. Ailesi, ekibimiz ve tüm name dostları için istiyor. Zeki Rıdvan Yalçın Rıdvan Ağaoğlu da Anamur'dan selamlamış. Eşi Medine Hanım, kızı Betül, oğlu İbrahim, Anamur halkı ve hepimizi ortak ediyor. Kayseri Kara Kimse Mahallesi'nden selamlar, sevgiler yollamış İsmet Köklü. Sizlere, Vedat Kara Aslan'a, eşine, çocuklarına, İrfan Köklü'ye, eşi Emine Hanım'a, TRT Name dinleyen bütün dostlarıma armağan ediyorum demiş. Onların istekleri biraz önce dinlediğimiz şarkıyla yerine geldi. Sırada bir Segah eser isteği var. Bolvadin'den İbrahim Özdemir istiyor. Bu Saadettin Kaynak şarkısını kendime, değerli yapımcımız ve değerli sunucumuza ve de sabah

Bağınamesi dinleyenlerine armağan olsun diyor. Teşekkür ediyoruz. Çiğdem Yarkın'ı dinliyoruz. Saadettin Kaynak eseri dedik. Sözler Ercüment Er'e ait. Çiğdem Yarkın mikrofonda. Bir rüzgardır gelir geçer sanmıştım. Meğer başımda esen kasırgaymış sevgilim.

Efendim ya, hiçbir şeyde gözüm yok, sen yanımda ol yeter dedi İhsan Güvenç, Fethi Kara Mahmutoğlu'nun bu Hicaz şarkısıyla. Ankara'dan Süleyman Altuner'in isteğiydi. Selamlar saygılar yollayarak istekte bulunmuş sevgili dinleyicimiz Adana'dan Melike Koraltan'da. Bugün canım annem Ayşe Kısacık ve canım babam Şükrü Kısacık'ın 44. evlilik yıl dönümü, onlar için istiyorum demiş. O 44 seneye bir maşallah. Efendim sağlıkla, sevdiklerinizle nice nice yıllar diliyoruz size. Refik Büyükbektaş Fener yolundan İstanbul'dan ulaşıyor. Müjgan adı güzel yerce mutlu sabahlar dilemiş. Çok teşekkürler, sağ olunuz. Günümüze mutlu başlıyoruz demişler. Allah da sizi mutlu etsin. Evimizin sabahları en güzel konuğusunuz diyorlar. Çok teşekkür ediyoruz. Mutlu oluyoruz böyle güzel şeyler duyunca. Mutluluk paylaşılınca artıyor gerçekten de. Sizin güzel sözleriniz bakın bize de sirayet etti. Hatay Dört Yol'dan Serpil Uslu, kızı Filiz ve Ayşegül için istiyor. Dilek Hanım size de armağan olsun diyor. Teşekkür ediyoruz efendim. Bu güzel eser hepimiz için seslendirildi. Ve sıradaki esere geçelim. Sıradaki şarkımız Gönül Aköz'den dinleyeceğimiz Sade Işılay'ın Hicazkar eseri. Durmuş Altuntaş, Hacı Bektaş'tan, Köşektaş Köyü'nden selamlar, sevgiler yollamış. TRT Name Dostları ekibimiz ve sanat müziğine gönül vermiş dinleyicilerimizi ortak etmiş. Birlikte dinliyoruz yolları gurbete bağlayan dağlar.

Vedat Çetinkaya'yı kendisine ait Hicaz şarkısıyla dinledik. Sözler Aşkın Tuna'ya aitti. En güzel duygularım, gençliğim, umutlarım, geçip giden yıllarım, sen bendeki her şeysin. Gülsefa Can Bolat, hayatın akışında gönüllere her daim dokunan dost radyomuzda sizlerle olmanın şükrü ile günaydın demiş. Erdek'ten sevgiler yollamış. Gönül sesimize ses olan, güzel eserleri gönlümüze sunan güzel ekibimiz cansınız demiş. İyi ki varsınız diye noktalamış. Çok teşekkür ediyoruz. Sizler de iyi ki varsınız. Efendim, sıradaki esere geçiyoruz. Saatler 9.14'ü gösteriyor. Nusret Yılmaz bu kez mikrofona geliyor. Güftesi Hüseyin Balkancı'ya, bestesi Hasan Esen'e ait şarkıyla. Piraye Özgün, tüm yüreklerden huzur, umut ve sevginin tükenmediği bir gün olsun demiş. Efendim, ekibimize selamlar yolluyor. Kardeşi Seftap Bayraktar, eşi Tuğsal Bey bizler ve name dostları için istiyor. İstekler yerine geliyor. Boş ver.

Aşk kapımı çalar bir gün, Çiğdem Gürdal söyledi Erhan Parlat'ın şarkısını. Hürmet Özdemir Karabük'ten selamlar sevgiler yollamış. Karabük Türk Sanat Müziği Korosu ekibimiz ve ayrıca benim için de istemiş. İstediği şarkı arşivimizde yok, solistin sesinden başka şarkı armağan ediyoruz diye de sevgili yapımcımız Görkem'in bir notu var. Hemen onu da paylaşmış olalım. Çiğdem Gürdal'ın sesiyle dinledik efendim bu güzel eseri. Bayram Gökçen Fethiye'den sevgiler yollamış, torunları Zeynep, Eren, Kerem ve Metehan için istiyor. Bolvedin'den İbrahim Özdemir'in isteğini yerine getiriyoruz. Kızılcahamam'dan Hamza Duman, TRT Name dostlarına, kardeşi Sema Demircan'a ve bizlere de armağan etmiş. Sağ olun. Gemlik Küçük Kumla'dan Gülden Keklik. Şarkıyı koro şefimiz Remzi Çelikya'ya armağan ediyorum. Nebahat Yalnız'a ve ablasına da armağandır diyor Fatma Ertürk'e. Ve Dilek Hanım size ve tüm ekibinize de gelsin demişler. Çok teşekkür ediyoruz. İsteklerinizi yerine getirdik efendim. Neredeyse son yarım saatimize girdik bile. İstanbul Emirgan'dan Emre Doğan'ın isteği var sırada. Başta TRT Name ekibi olmak üzere herkese güzel bir gün diliyorum demiş. Selma Sağbaş, Mustafa Sunar'ın Sultaniye Gah şarkısını seslendiriyor. Aşkın karanlık yolunda kaç yıldır yalnız kaldım.

Doymadım sana ağlarım ah ederek yana yana. Geç buldum, çabuk kaybettim. Hicran oldu hayat bana. Hamiyet Yücesesi dinledik Nevzat Akay'ın bu Nihavend şarkısıyla. İzmir Ürkmez'den Hamise Aracı. Bu şarkıyı tüm TRT Name dostlarıma ve sizlere armağan ediyorum demişti. İlyas Aydın Orman Beyli'den, Tokat'tan radyo dostları için istiyor. İbrahim Kaçar hayırlı sabahlar dileklerini Eskişehir'den ulaştırıyor. Gaziantep'ten hayırlı sabahlar diliyor Ali Özyener'de. Onların istekleri bu eserle yerine geldi. Radyo dostlarını saymış Halil İbrahim Zengin, Dilara Acıburç Göksu, Erhan Göksu ve tüm Name dostları için demişti. Sevgili dinleyicimiz, atlamayalım, onları da paylaşmış olalım. Sırada Huysuz ve Tatlı Kadın var. Muzaffer İlkar'ın Fakih Özden'in dizeleriyle bestelediği bu Nihavend eserini Turgay Kızıltuğ'dan dinleyeceğiz. Ankara'dan Erdal Uçman, eşi İlkay Uçman için istemişti. Birlikte dinliyoruz.

Unutulmaz adınla dudakta kal sevgilim, hatıran yeter bana, uzakta kal sevgilim. Belgin Gök seslendirdi Selahattin Erköse'nin Rüştü Şardağ'ın dizeleriyle bestelediği bu Muhayyer Kürdi şarkısını. Şevki Şahinoğlu Isparta'dan ulaşıp Saffet Bilir, Uğur Heybeli ve Zeki Özceylan ve tüm ekibimiz için ve dinleyicilerimiz için istemişti. Sizler de iyi ki varsınız. Teşekkür ediyoruz. Ve efendim sıradaki esere geçiyoruz. Programın da yavaş yavaş sonuna doğru yol almaktayız. Sıradaki eserimiz Celal Abacı'dan dinleyeceğimiz kendisine ait Hüzzam bestesi, Güfte Muhlis Eroğlu'na ait. İzmir Yeşilyurt'tan Ceyhan Bölükbaş istemiş bu şarkıyı. İsteğini yerine getirelim, şarkıyı birlikte dinleyelim. Öyle doluyum ki bulutlar gibi gözümden yaşlarım aktı akacak.

sessi çökmüş üstüme, sevincim buruk yine. Sonbahar sisi çökmüş.

Sevince geç kaldım. Ya sevmeyi bilmedim.

Zaman aktı geçti efendim. Yavaş yavaş da programın sonuna doğru yol aldık dedik ama artık son şarkımıza geldik, dayandık. Selim Öztaş'ı kendisine ait Kürdi şarkısıyla dinledik. Güz Gülleri. Musa Özçelik istemişti bu eseri. Eşi Elif Hanım, kızları Didem ve Leyla, damadı Tevfik Pakyürek ve yaşama sevincimiz dediği torunu Beliz için istemiş. Name dostlarımıza da armağandır diyor. Denizli Tavas'tan sevgiler, selamlar yolluyor. Ankara'dan Hasan Demirel. Şarkılar çok güzel, onlara sunumunuzdaki enerjinizle adeta hayat veriyorsunuz demiş. Çok teşekkürler, sağ olun. Şükrü Özdamar, Nidebor'dan mutlu huzurlu bir gün dilemiş. Nurhayat Özdamar, annesi ve TRT Name dinleyen bütün gönül dostları için istemiş. Seniha Cengiz Han da Samsun'dan mutlu sabahlar diliyor. Atakum Belediyesi Türk Sanat Müziği Koromuzun en genç üyesi ve solisti, 1924 doğumlu Cevat Öztürk amcamızın 103. doğum günü diyor. Armağan olsun demiş bu şarkıyı, ona da armağan ettik. Ellerinden öpelim amcamızın, daha nice nice yılları sağlıkla sevdikleriyle birlikte geçirsin inşallah. Orhan Şencan Antalya'dan selamlar sevgiler yollamış. Tüm Name dinleyicileri için istiyorum demiş. Son eserimizi Tuğçe Pala seslendirecek. Saadettin Kaynağ'ın Vecdi Bingöl'ün dizeleriyle bestelediği Segah eseri bu. Leyla bir Özge Candır, Kara Gözlü Ceylandır diyerek veda ediyoruz. Efendim haftanın ortasından ama yeni bir ayın ilk gününden, 1 Temmuz sabahından selamladık sizleri. Programı sizler için Gaye Görkem Özçelik hazırladı. Sesimizi, soluğumuzu teknik yönetmenimiz Servet Sever ulaştırdı. Mikrofon başında ise spikerimiz ben Dilek Demirbilek Topçu vardım. Sağlıkla, huzurla, mutlulukla Cuma sabahı buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın efendim.

0: Saat 10.
1: Haberler.
0: İyi günler, haberleri veriyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, katil İsrail'in 1915 olayları ile ilgili sözde kararına iftira ifadeleriyle sert tepki gösterdi. Cinayet şebekesini kale almıyoruz, tarihimizde soykırım, katliam, zulüm ve sömürgecilik yok dedi. Kabine toplantısının ardından konuşan Erdoğan, asırlar boyunca mazlum ve mağdurlara güvenli bir liman olduk ifadesini kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP içindeki kavganın makul zeminden çıktığını söyledi. Geçmişte yaşanan acıların mimarı ana muhalefet, kötü siciliyle hesaplaşmalı dedi. Kabine toplantısının ardından konuşan Cumhurbaşkanı, nifak siyaseti yapılmasına geçit verilmeyeceğini de belirtti. Karayolları Genel Müdürlüğü, köprü ve otoyol ücretlerinde değişikliğe gidildiğini açıkladı. Yeni ücretler bugünden itibaren geçerli olacak. Otomobiller için geçiş ücreti Osman Gazi Köprüsü ile 1915 Çanakkale Köprüsü için 1170 TL, Yavuz Sultan Selim Köprüsü için ise 110 TL oldu. Ankara-Niğde otoyolu ücreti ise 925 lira olarak belirlendi. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, terörsüz Türkiye hedefine varılabilmesi için yasal düzenleme yapılmasının mecburi olduğunu söyledi. Çıkarılacak yasa müstakil ve geçici olacak, af niteliği olmayacak dedi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türkiye'nin NATO'nun yeni dönemini şekillendirecek ülke olduğunu belirtti. Türkiye, NATO'nun bütün hayati başlıklarının tam kalbinde durmaktadır dedi. CHP sözcüsü Müslüm Sarı düzenlediği basın toplantısında 26 il başkanının ve bazı illerdeki disiplin kurulu başkanlarının görevden alındığını açıkladı. Görevden alınan il başkanlarından 7'si hakkında tedbirli ve kesin çıkartma yönünde disiplin süreci başlatıldı dedi. CHP Grup Başkanı Özgür Özel meclisteki grup toplantısında yeni parti mesajı verdi. Bir kapı kapanırsa yenileri açılır dedi. Özel bugün de mecliste çalışma arkadaşlarıyla değerlendirme toplantısı yapacak. Gündemde yeni parti iddiaları ve CHP'deki ihraçlar olacak. Ankara Valiliği sokak hayvanlarıyla ilgili çalışmalarını sürdürüyor. Başkentte 2024 yılında 52 bin sahipsiz sokak hayvanı olduğunu tespit etti. Ankara Valisi Yakup Can Bolat, bugün itibariyle toplanan sahipsiz sokak hayvanı sayısının 52 bine ulaştığını açıkladı.

Depozitosu olan ambalajlar sistemi kısa adıyla DOA Türkiye genelinde uygulamaya geçiyor. İade edilen her plastik, cam ve alüminyum içecek ambalajı için 1 lira teşvik bedeli ödenecek. Biriken tutarlar banka hesaplarına transfer edilebilecek veya alışverişlerde kullanılabilecek. ABD ile İran arasında varılan mutabakatın ardından teknik görüşmelerin yapılıp yapılmayacağı belirsizliğini koruyor. Müzakere süreci için gözler Katar'ın başkenti Doha'ya çevrilirken, Tahran'dan mutabakat zaptı tam olarak uygulanmadan masaya oturulmayacağı çıkışı geldi. Washington ise İran'ın aksine görüşmelerin devam ettiğini öne sürüyor. İki büyük depremle sarsılan Venezuela'da can kaybı 1719'a yükseldi. NASA'nın Venezuela raporuna göre 58.870 bina depremde yıkıldı ve hasara uğradı. Venezuela'da evlerine giremeyen yaklaşık 30 bin kişi çadırlarda kalıyor. Türk milletinin yardım eli mesafeleri aşarak ihtiyaç duyulan her yere ulaşıyor. AFAD ve Türk Silah Kuvvetleri İnsani Yardım Tugay Komutanlığı'na bağlı arama kurtarma timleri Venezuela'da deprem bölgesinde gece gündüz demeden aralıksız çalışıyor. Haberleri sunduk.

Geçmiş zaman olur ki. TRT Name mikrofonlarından gönül dolusu sevgiler, saygılar sunuyoruz. TRT Name'nin en nostaljik programı Geçmiş Zaman Olur Ki programına hoş geldiniz kıymetli dostlarımız. Bugün de geçmişi şarkılarla, anılarla yad edeceğimiz, maziyi en özel eserlerle bugüne taşıyacağımız harika bir yayınla sizlerle birlikteyiz. Bugün teknik yönetmenimiz sevgili Mehmet Bahar ve programı hazırlayan sunan ben Bengü Ergen'e en güzel şarkıları yine sizlerle paylaşacağız. Programımız Hicaz makamında şarkılarla başlıyor. Beste ve güftesi İzmir Devlet Korosu şefi benim de kıymetli hocam Erhan Parlat'a ait olan çok özel bir eserle merhaba diyeceğiz sizlere. Çiğdem Gürdal'ın 2013 yılında yayınlanan Yalnız Sen Ah Aşk isimli albümüne de adını veren şarkısını dinliyoruz. Ah aşk, kapını çalar bir gün, şaşırır kalırsın, sen de anlamazsın.

Yalancının birine kapıldı, kandı gönül, inandı, yandı yine, çekilmez oldu ömür. Neşe Tokatoğlu'nun Sevilen Hicaz şarkısından Evra Günay'ı ağırladık. TRT bünyesinde yayınlanan solo albümler serisi kapsamında sanatçının 2011 yılında yayınlanan albümünde yer alan kaydı paylaştık sizlerle. Değerli dostlarımız, birlikteliğimizde şimdi 2015 yılında bir mola vereceğiz ve Hasan Eylen'in Bir Gurbet Öyküsü isimli albümünde seslendirdiği bir şarkıyı dinleyeceğiz. Bu sevilen Necip Gülses bestesinde sanatçıya Elif Güreş'i de eşlik ediyor. Güfte Hüsamettin Olgun'a ait. Öylesine yordu ki zaman, her şey

Öyle yordu ki aşk değil de sensizlik öylesine yordu ki uçup gitti mutluluk geriye ne kaldı ki yüreğim yangınlarda söyle nasıl güleyim.

Hayatımda tek sen varsın, senden başka aşk istemem. TRT'ye yeni şarkılar kazandırmak amacıyla gerçekleştirilen çalışmalarda Mehmet Özkaya tarafından 2015 yılında seslendirilmiş olan bir Hüseyin Soysal bestesine kulak verdik. Bu güzel şarkının güftesi ise yakın zamanda aramızdan ayrılan değerli söz yazarı ve şair Vural Şahin'e aitti. Kendisini de rahmetle anıyoruz efendim. Evet, bu güzel şarkıyı hayatımızda var olan ve var olmasından mutluluk duyduğumuz kalpler için hediye etmiş ve dinlemiş olalım. Şimdi ise yine Hicaz makamında bir şarkıya kulak vereceğiz. Yine çok özel bir eser. İlgün Soysev'in güftesi Betül Yücel'e ait Hicaz şarkısında Ankara Radyosu sanatçılarından Fatma Nurten Demirkol'u ağırlayacağız. Sanatçının 1999 yılında seslendirmiş olduğu bir kaydı paylaşacağız sizlerle. Mutluluk karşı koyda, yârim derin uykuda, gece hüzünle dolu mehtap bile kuytuda.

Klasik Türk musikisinin sevilen yorumcularından Güzin Değişmez, 2005 yılında yayınlanan Ah Yeşil Bursa albümünde seslendirdiği Rüştü Eriç bestesiyle konuğumuz oldu. Hey Bursalı, Bursalı. Kendisi de Bursa doğumlu olan sanatçımız, ilk müzik çalışmalarını Bursa Belediye Konservatuvarı'nda başlamış ve burayı birincilikle tamamlamış. Ve 1989 yılında Kültür Bakanlığı'nın...

ne devam ediyor ve o güzel şarkılara sesiyle hayat veriyor. Evet, sözleri Gülten Veral'a ait Hicazkar şarkının ardından şimdi Ankara Radyosu sanatçılarından Nazlı Kanaati Hicaz bir şarkıda konuk edeceğiz. Sanatçımız Hüseyin Gökmen'in güftesi Mehmet Erbulan'a ait eseriyle konuğumuz oluyor. Şarkım, türküm, gazelim, sensin her an sevdiğim. Meleklerden de güzel sensin inan sevgilim.

vesileyle sevgilerimizi yollayalım mikrofonlarımız başından. Biliyoruz bizi yurdumuzun dört bir köşesinden dinliyorsunuz ve yurt dışından da dinlemekte olan dinleyicilerimiz var. Her birinize selam olsun diyoruz. Zaman zaman bizlere o güzel mesajlarınızla da yalnız bırakmıyorsunuz ve bizim için gerçekten mutluluk sebebi efendim bu güzel mesajlar. Hepinize bir kez daha geçmiş zaman olur ki ekibi olarak sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz ve yayınımızın son Hicaz şarkılarına kulak veriyoruz şimdi de. Ankara Radyosu'na uzanacağız. Kıymetli sanatçımız, Türk musikisinin altın sesi Ela Altın bizlerle birlikte olacak. Sanatçı İlgün Soysev'in güftesi Reşat Özpirinçli'ye ait Hicaz eserini seslendirecek. Sevdanın baharında geceler ne güzeldir, muhabbet pınarında geceler ne güzeldir.

sevdim kuş adalı, boyu posu edalı. Hafız Yaşar'ın Hicazkar şarkısında Melihat Gülses'i konuk ettik. Efendim, Efeler Diyarı, güzel Aydın'ın Şirin ilçesi Kuşadası'na da

Emel İşcan'ı 2003 yılında seslendirmiş olduğu bir şarkıyla konuk ettik. Dramalasan Hasküler'in Hicaz şarkısını dinledik beraberce. Yine hareketli kıpır kıpır namelere kulak verdik. Ancak şimdi programımızın bu bölümünde biraz tempomuzu düşürüyoruz değerli dostlarımız. Kürdeli Hicazkar makamında bir klasik, bir Sufi ezgi klasiğine kulak vereceğiz. Necati Samancı'dan dinleyeceğimiz Kürdeli Hicazkar tambur taksiminin ardından Meral Uğurlu, güftesi Halil Nihat Boztepe'ye ait Sufi ezgi bestesiyle seslenecek bize. Birlikte bir akşam yine mi nuş edelim gel. Cular gibi divane olup cüş edelim gel.

Celici Asker makamındaki eseri Mediha Demirkıran'ın yorumuyla dinledik. Sanatçı bu eseri 1966 yılında seslendirmiş değerli dostlarımız. Biz de bu güzel nostaljik kayıtları sizlerle paylaşmaktan mutluluk duyuyoruz. Evet, birlikteliğimize yine Kürdeleyici Asker bir şarkıyla devam edeceğiz.

İstanbul Radyosu'nun kıymetli sanatçısı Mehmet Özkaya'yı Avni Anıl'ın sözleri Reşat Özbeniççi'ye ait şarkısıyla ağırladık. Safalar getirdiniz, safa geldiniz dostlar. Evet, radyoları başına henüz geçen dostlarımıza da safalar geldiniz diyoruz, safa getirdiniz diyoruz bir kez daha. Geçmiş zaman olur ki programında mazinin tozlu sayfalarını beraberce aralamaya devam ediyoruz sevgili dostlar. Evet, bu harika şarkıları dinledikçe ne kadar zengin bir sanat kültürü içine doğduğumuzu bir kez daha anlıyoruz. Anadolu'nun ezgileriyle, Alaturka namelerle, Doğu ve Batı'nın şahane senteziyle zengin müzik kültürümüz ruhumuzu dinlendirmeye, duygularımızı derinlemesine yaşamımıza yardımcı oluyor. Ve Abdülkadir Merageden Itri'ye, Hacı Arif'ten Münir Nurettin'e, Avni Anıl'dan Alaaddin Yavaşça'ya, Erol Sayan'a her bestekar ayrı ayrı kalp dokunuyor. Şimdi yine o kalplere dokunan şarkılardan birini dinleyeceğiz. Bir Muzaffer İlkar bestesinde Nevra Güney'i konuk edeceğiz. Gel sen bize akşam yine mehtap görünsün. Dök bağrıma zülfün, gece meltemle sürünsün.

Kalite İstanbul Radyosu'nun kıymetli sanatçısı Nazan Sıvacı bu hareketli şarkıyla bize seslendi. Bir Bimen Şen şarkısında dinledik sanatçımızı. Bu eser TRT Solo albümler kapsamında sanatçının 2015 yılında yayınlanan albümünde yer alıyordu. Seninle ey Güli Ahsen, barışmam bu severmezsen. Aynı zamanda Kürdeli Hicazkar fasıllarının da vazgeçilmez şarkılarından biriydi. Sevgili dostlarımız, birlikteliğimize Muayyer Kürdi makamında şarkılarla devam edeceğiz. 1994 yılına uzanacağız ve yine İstanbul Radyosu sanatçılarından birini Filiz Çatıroğlu'nu konuk edeceğiz. Sanatçı sözleri Melek Hiç tarafından kaleme alınan bir Amir Ateş bestesi seslendiriyor. Bir kızıl goncaya benzer dudağın, açılan tek gülüsün sen bu bağın.

tarafından seslendirilen kaydı paylaştık sizlerle. Bu Muayyer Kürdi şarkının ardından bir başka Muayyer Kürdi eserde Turgay Kızıltuğ bizlerle birlikte olacak değerli dostlarımız. Sanatçı beste ve güftesi Necdet Tokatlıoğlu'na ait bir eser seslendirecek. 2012 tarihli bir kayıt paylaşıyoruz sizlerle. Söz verirsin severek, bekletirsin üzerek, aldatırsın gülerek, gülme, gülme istemem artık.

Neredesin, neredesin yeşil gözlü meleğim? Neredesin şirin sözlü bebeğim? Şekip Ayhan Özışık besteleriyle hazırlanan 2010 tarihli Kulakların Çınlasın albümünde Seda Gökkadar

Adım adım ümit verdiğim yollar gönül isterdi ki böyle bitmesin. Sevgili dostlar, insan yüreğini koyduğu, zamanını harcadığı, büyük bir sabırla inşa ettiği şeylerin hep sürmesini diler ve hep süreceğine inanır. Ancak hayatın ritmi içerisinde bir de bakmışız ki bu bitmesini istemediğimiz şeyler zamanla bir sonla karşımıza çıkıvermiş. Bunlar ilişkiler, dostluklar olabilir, kariyerimiz olabilir, başarılarımız olabilir, hobilerimiz olabilir, umutlarımız, hayallerimiz olabilir. Ama her ne yaşarsak yaşayalım, hayatın da bir başlangıç ve bitiş arasındaki çizgiden oluştuğunu unutmayalım. O yüzden vedalaşmamız gereken şeylerle de en doğru şekilde, en doğru zamanda vedalaşmaya çalışalım. Şimdi dostlar, yine harika şarkılarla yolculuğumuz sürüyor. Yine ruha şifa şarkılarla sizlere sesleniyoruz. Aşıklar makamının sevilen bir eserinde Ayfer Er'i konuk ediyoruz. Sanatçı Şekip Ayhan Özışık'ın en çok sevilen şarkılarından birine hayat veriyor sesiyle. Unutamam seni.

Söyle sevgili, sevgili söyle. Söyle bana göz bebeğim, dalım, yaprağım, çiçeğim. İzmir Radyosu'nun değerli sanatçısı Seba Şentürk, Münir Nurettin Selçuk'un Güftesi Vecdi Bingöl'e ait Uşak eserini seslendirdi. Sanatçının 2006 yılında seslendirmiş olduğu kaydı sizlerle paylaştık. Değerli Geçmiş Zaman Olur Ki programının dostları, şimdi yine Vecdi Bingöl'ün kaleminden çıkmış olan bir şarkı dinleyeceğiz. Uşak makamındaki şarkının bestecisi bu defa Saadettin Kaynak. 2007 yılında Yahya Geylan tarafından seslendirilmiş olan kaydı sunuyoruz sizlere. Niçin baktın bana öyle, derdin nedir, durma söyle.

Kemal Caner'i hareketli uşak bir türküyle konuk ettik. Fındıklı bizim yolumuz dedi sanatçı. Evet efendim, bu güzel şarkılar eşliğinde nostaljik yolculuğumuzu sürdürüyoruz. Az önce bir Necip Gülses şarkısına kulak vermiştik. Tıpkı o şarkıda geçtiği üzere gerçekten tatlı dilli olabilmek ne güzel, ne özel bir şey diye düşündük. Hele günümüzün stresle, sorumluluklarla yüklü bu dünyasında bu meziyete sahip olabilmek ne büyük ayrıcalık, öyle değil mi? Çünkü tatlı dilli olabilmek aslında nazik ve ikna edici bir iletişimin de gücünü vurguluyor ve dilimizdeki en zengin temalardan da birini içeriyor. İlişkileri güçlendirebilmek için, sorunları çözebilmek için en iyi yollardan biri ve yoğun iş gücüyle çevrilmiş bu dünyada herkesin nazik, hoşgörülü olabilmesi, birbirine saygı duyabilmesi çok özel gerçekten. Gönülden gönüle bir yol vardır diyorlar ya, insanların birbirine iyi niyetle yaklaşması, tatlı dille yaklaşabilmesi sevgi ve yakınlık bağını da kuvvetlendiriyor. İşte biz de bu bağı şarkılarla kuvvetlendiriyoruz değerli dostlarımız. Siz de o tatlı dilinizle bize iyi ve güzel mesajlarınızı iletiyorsunuz. Bizler için de büyük bir motivasyon kaynağı oluyor. Hepinize sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz ve şarkılarla gönlümüzü gönlünüze bağlamaya devam ediyoruz. Şimdi o eserlerden birine kulak verelim. Metin Milli bizlerle birlikte olacak. Sanatçının 1988 tarihli Metin Milli Bugüne Kadar albümünden bir Selahattin Altınbaş bestesi dinleyeceğiz. Dinleyeceğimiz bu senin güftesi ise Özdemir Kiper'e ait. Kumruları dinledim susuverdiler, rüzgarları bekledim sensiz estiler, seherleri özledim hiç gelmediler, izlerini nerede bulurum senin?

Çok sevilen Hüseyin'i türküyü rengini uyar kökten seslendirdi. Değerli dostlarımız, yavaş yavaş programımızın sonlarına doğru yaklaşırken şimdi İzmir Radyosu'nun kıymetli sanatçısı Güdehen Marmara'yı ağırlayacağız. Sözlerini Seyhan Girginer'in yazdığı İlgün Soysev şarkısıyla sesleniyor bize sanatçımız. Sensizliğe söylendi bütün şarkılar, yoksun diye ağlayıp esti rüzgarlar.

Sevgili dinleyicilerimiz, bugün de musikimizin zengin makamsal yapısı içerisinde harika şarkılarla yol aldık ve keyifli bir yolculuk gerçekleştirdik. Teknik yönetmenimiz Mehmet Bahar ve programı hazırlayan sunan ben Bengü Ergen'e birbirinden özel eserlerle her

yanı başınızda olmaya devam edeceğiz. Bugün tüm güzel dileklerle huzurlarınızdan ayrılırken sizleri bir Saadettin Kaynak şarkısında Emel Sayın ile baş başa bırakıyoruz. Hoşça kalın.

0: TRT Name.
1: Dünden bugüne, bugünden yarına. Törelerimizin, dilimizin, inancımızın ve tüm değerlerimizin musiki estetiğiyle kesiştiği program Aşkın Namesi Hüseyin İpek'le her salı saat 22'de TRT Name'de sizlerle.

Saat 12. Haberler. İyi günler sayın seyirci, sayın dinleyiciler. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, katil İsrail'in 1915 olaylarıyla ilgili sözde kararına iftira ifadeleriyle sert tepki gösterdi ve cinayet şebekesini kale almıyoruz. Tarihimizde soykırım, katliam, zulüm ve sömürgecilik yok dedi. Kabine toplantısının ardından konuşan Erdoğan, asırlar boyunca mazlum ve mağdurlara güvenli bir liman olduk ifadesini kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhuriyet Halk Partisi içindeki kavganın makul zeminden çıktığını söyledi. Erdoğan, geçmişte yaşanan acıların mimarı ana muhalefet, kötü siciliyle hesaplaşmalı dedi. Kabine toplantısının ardından konuşan Cumhurbaşkanı, nifak siyaseti yapılmasına geçit verilmeyeceğini de belirtti. NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Ankara zirvesi öncesi Türkiye'nin ittifak için önemine değindi. Rutte, Türkiye, NATO'nun en güçlü ordularından birine sahip dedi. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, terörsüz Türkiye hedefine varılabilmesi için yasal düzenleme yapılmasının mecburi olduğunu söyledi. Kurtulmuş, çıkarılacak yasa müstakil ve geçici olacak, af niteliği olmayacak dedi. CHP sözcüsü Müslim Sarı, 26 il başkanının ve bazı illerdeki disiplin kurulu başkanlarının görevden alındığını açıkladı. Sarı, görevden alınan il başkanlarından 7'si hakkında tedbirli ve kesin çıkartma yönünde disiplin süreci başlatıldı dedi. Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanı Özgür Özel, meclisteki grup toplantısında yeni parti mesajı verdi. Özel, bir kapı kapanırsa yenileri açılır dedi. Özgür Özel bugün de mecliste çalışma arkadaşlarıyla değerlendirme toplantısı yapacak. CHP'nin 38. olağan kurultayına ilişkin ceza davası sürüyor. 6. duruşma bugün Ankara'da 26. Asliye Ceza Mahkemesi'nde yapılıyor. Duruşmada İmamoğlu davasında itirafçı olan Adem Soytekin'in tanık olarak dinlenmesi bekleniyor. Bu arada İmamoğlu davasında da 60. oturum yapılıyor. Bugünkü oturum dün savunmasına başlayan tutuklu sanık, eski Medya AŞ Yönetim Kurulu Başkanı ve İmamoğlu'nun danışmanı Murat Ongun'un savunmasıyla sürüyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek, yılın ilk yarısında 31 ülkeden 197 suçlunun Türkiye'ye iade edildiğini duyurdu. En fazla iade Gürcistan ve Almanya'dan gerçekleşti. Bakan Gürlek, suçla mücadelede uluslararası işbirliğinin kararlılıkla sürdürüleceğini ifade etti. Pençe Kilit Harekatı bölgesinde geçirdiği trafik kazası sonrası tedavi gördüğü hastanede şehit olan ulaştırma uzman çavuş Abdurrahman Hilal, Aksaray'da son yolculuğuna uğurlanacak. Karayolları Genel Müdürlüğü köprü ve otoyol ücretlerinde değişikliğe gidildiğini açıkladı. Yeni ücretler bugünden itibaren geçerli olacak. Otomobiller için geçiş ücreti Osman Gazi Köprüsü ile 1915 Çanakkale Köprüsü için 1170 lira, Yavuz Sultan Selim Köprüsü içinse 110 lira oldu. Ankara-Niğde otoyolu ücreti de 925 lira olarak belirlendi. Merkez Bankası'ndan zorunlu karşılıklarda sadeleşmeye yönelik yeni adımlar geldi. Buna göre 2023'te başlatılan döviz cinsinden mevduat ya da katılım fonlarının %2,5 kadar Türk lirası zorunlu karşılık tutma yükümlülüğü kaldırıldı. Banka, yabancı para mevduat ve katılım fonlarına uygulanan zorunlu karşılık oranlarını da 2'şer puan arttırdı. Yeni oran, vadesiz ve bir aya kadar vadeli hesaplarda %32 olacak. Ankara Valiliği sokak hayvanları ile ilgili çalışmalarını sürdürüyor. Başkentte 2024 yılında 52 bin sahipsiz sokak hayvanı olduğu tespit edilmişti. Ankara Valisi Yakup Can Bolat, bugün itibariyle toplanan sahipsiz sokak hayvanı sayısının 52 bine ulaştığını açıkladı.
Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında varılan mutabakatın ardından teknik görüşmelerin yapılıp yapılmayacağı belirsizliğini koruyor. Müzakere süreci için gözler Katar'ın başkenti Doha'ya çevrilirken Tahran'dan mutabakat zaptı tam olarak uygulanmadan masaya oturulmayacağı çıkışı geldi. Washington ise İran'ın aksine görüşmelerin devam ettiğini öne sürüyor. Haberleri dinlediniz.

0: Merhabalar, merhabalar sevgili TRT Name dinleyenleri, her dem nefes müdavimleri. Yine bir çarşamba, saatimiz 13. Her dem nefeste birlikteyiz. Efendim, kimlerle birlikteyiz? Bas gitar Hakan Şen. Piyano ve de klavyelerimizde Mete Çelik. Gitarlarımızda, solo gitarlarımızda, akustik gitarlarımızda sevgili Recep Özçakır. Ritim sazlarımızda, perküsyonlarımızda kardeşim Rahmi Göçmen. Efendim, bugün seslerimizi size ulaştıran Mehmet Sungur. Hemen yanındaki sandalyede programı benimle birlikte hazırlayan Gaye Görkem Bülbül Özçelik efendim. El sallıyorlar. Efendim, ben gençlerin delikanlısı, yaşlıların genci Tanju Erol. Peki konuğumuz kim? Konuğumuzu şöyle tarif etmek istiyorum sizlere. Bizim programımızın bir düsturu vardı. Sizler çok iyi biliyorsunuz, bütün dinleyenlerimiz, ustalarımız, usta adaylarımız ve usta adayı adaylarımız bizim programımızın konuklarıydı. İşte bunlardan bir tanesi, büyük ustalardan bir tanesi sevgili Münip Utandı. Münip abi, bir kez daha hoş geldin programımıza.
1: Hoş bulduk.
0: Nasılsın, iyi misin diye sormuyorum çünkü çok iyi olduğunu görüyorum.
1: Gayet iyiyim. Hele sizlerle birlikte olmaktan, senin programında bir de çok kıymetli ustalarla olmaktan çok mutluyum.
0: Nasıl, çok iyiler değil mi abi?
1: Çok iyiler. Gerçekten. Ben çok mutluyum.
0: Biz de onlarla, sen aramızda olduğun için biz de inan arkadaşlarımla birlikte çok mutluyuz.
1: Sağ olun.
0: Sevgili Münif abi, bir seneye aşkın bir zamandır programımıza gelmemiştin.
1: Evet.
0: Bu bir seneye aşkın zaman sonra geldin. Hoş geldin.
1: Hoş bulduk.
0: Bundan sonra da geleceksin.
1: İnşallah.
0: Bundan sonra da geleceksin ama
1: İnşallah.
0: Bu gelmediğin zaman zarfı içerisinde neler yaptın, neler yapmaktasın, hayatında bir değişiklik var mı?
1: Valla emekliyim biliyorsunuz.
0: Evet abi.
1: Epey yıl oldu. Haliç Konservatuvarı'nda repertuar üslup derslerine giriyorum. Cumartesi günleri Kubbe Altı Vakfı'nın bir grubumuz var orada. Hı hı. Yüksek zevkli her yaş grubundan arkadaşlarımız, dostlarımızla müzik yapıyoruz. Geçen seneye kadar da Ankara Güzel Sanatlar ve Müzik Üniversitesi'nde, orada da repertuar üslup derslerine giriyordum ama bu sene artık gitmiyorum. Biraz yorucu oluyor aynı gün gidip gelmek.
0: Değil mi?
1: Arada sırada da işte konserler oluyor, seyahatler oluyor. Yapabildiğimiz kadar hizmet etmeye devam ediyoruz.
0: Şimdi söylediğim şeylerden sonra ben sevgili dinleyenlerimize şöyle bir açıklama yapmak istiyorum. Münip abi dedi ki 10 sene kadar önce ben emekli oldum dedi ama anlattıklarından sonra hiç emekli bir hayatı yaşadığını düşünmüyorum sevgili Münip abi senin.
1: Evet, yaşayamadık.
0: Yaşayamadık diyorsunuz. Neden öyle söyledim? Bir sanatçının emekli olmak gibi bir aslında lüksü yok. Sanatçı
1: çok doğru.
0: Çalıştığı kurumdan ayrılsa bile, evet, çalıştığı kurumdan emekli olsa bile sanat yaşantısı dışarıda hala devam etmekte.
1: Evet.
0: Evet, bunlardan en büyük örnek işte şu andaki yaşayan en büyük efsanelerimizden Münip abinin yaşantısı.
1: Teşekkür ederim.
0: Sevgili Münip abi, hiç ara vermeden, hiç böyle lafımızı da biraz keselim, fazla konuşmayalım. Hemen senin sesini tekrar sevgili dinleyenlerimize, seni özleyenlere duyuralım diyorum. Ne yapalım sevgili abi?
1: Lemi Bey'in, Lemi Atlı'nın Ferah Feza şarkı.

0: Güftesi Necdet Rüştü Efe'ye ait. Dinlendi başım dün gece bir parça dizinde. Onunla başlayalım programımıza.
1: Hadi bakalım.

0: Sevgili Münif abi, ağzına sağlık.
1: Teşekkür ederim.
0: Arkadaşlar, ellerinize sağlık. Bu Ferah Fezer şarkıyı biz ilk defa çaldık bu programda abi. Fakat çok zormuş ya. Çok zor bir şarkıymış.
1: Evet, ama Ferah Fezan vazgeçilmez repertuardaki önemli eserlerden biri yani.
0: Evet, zormuş. Bir de tek başıma çalıyorum ya. Çok zor oluyor benim
1: Yok
0: için.
1: canım, sizin gibi ustalar için zor olur mu?
0: Ama tek başıma çaldığım için zorluğu ortaya çıkmış. Burada benim yanımda benim gibi aynı melodiyi çalan arkadaşlarım olduğu zaman bu kadar zor gelmiyordu bu şarkılar. Tek başına çalınca daha böyle dikkat istiyor böyle de falan. Ama zor bir şarkıymış. Peki sevgili Münip abi, klasik Türk müziği solisti olarak tanıyoruz seni ama senin bazı özelliklerin de var. Sadece klasik Türk müziği solisti değilsin. Sen aslında modern müziklerle de ilgilenen, onları beğenen, onlarla da uğraşan birisin. Niye biliyorum ben yanlış bilmiyorsam?
1: Yani işte karınca karınca.
0: Bir şeyler.
1: Müzik bir bütün zaten. Yani öyle bir ayrım yapmam. Hani kaliteli, güzel. Her zaman dinlerim. Seslendirmeye çalışırım.
0: Ne güzel.
1: Dinlerim.
0: Ne güzel. Aslında senin janrında olan abilerimiz, ablalarımız var. Onlar daha böyle sabit bakıyorlar bu fikirlere. Sen onlar gibi değilsin. Biraz daha global düşünerek bakıyorsun. Çünkü
1: Tabii ki.
0: demin biz böyle prova yaparken arkadaşlarım kendi aralarında akorları şuna mı basalım, böyle mi yapalım derken sen oradan akorlar da söyledin bize.
1: Yok, estağfurullah. Hayır, o kadar olur mu öyle şey
0: Ama
1: ustalarla?
0: onları da bilmek, onlarla da ilgilenmek tabii ki müzik bakışını, müzik açısını genişleten bir şey diye
1: Tabii,
0: düşünüyorum
1: evet,
0: bence.
1: çok dinlerdim. Evet, küçükken tabii hep klasiktir, mandolinle falan başladık. O şartlarda mesela Antakya gibi yerde bir gitar hocası yoktu. Gitarımız vardı, hoca bulamıyorduk filan. Meraklıyımdır yani. Baktım konsere gelirler orkestralar. Onların bastıkları o bareli şeyler filan işte akorlara filan yakinen çocukken meraklıydım. Sonra ara verdik çok uzun zaman. İşte
0: Peki
1: tekrar İstanbul'a
0: niye
1: geldikten
0: ara
1: sonra.
0: verdin abi?
1: Okul işte liseyi bitirdik. Tahsil için İstanbul'a geldik. Hukuk fakültesine. Daha sonra tesadüfen klasik koroya girdim.
0: Peki hukuk fakültesinde okudun. Dolayısıyla avukat oldun.
1: Ay olmadım, avukat
0: Olmadın
1: olmadım,
0: mı abi?
1: olmadım. O mesleği mizacık itibariyle çok uygun değilim yani.
0: Hiç yapmadın değil mi abi?
1: Sadece
0: Sadece hukukta okudun, mezun oldun ve klasik koroya
1: yapmadım.
0: girdin. İşlem tamam
1: O
0: diyorsun.
1: tarihten beri de işte oradan
0: Hiç
1: emekli oldum.
0: hukukla alakam yok
1: Hiç
0: diyorsun
1: alakam yok.
0: abi. Peki çok güzel. Hemen şöyle bir şey istesem senden. Mesut Cemil'in çok güzel bir Hicaz parçası var abi.
1: Güçtesi de Nazım Hikmet'e aittir.
0: Öyle mi?
1: Evet.
0: Sevgili Recep, şöyle si üstüne böyle bir Hicaz Latin olarak düşünsek şöyle bir ben de bu şiiri bir okusam.

Martılar ah eder, çırparlar kanat. Deryalar açılır, açılır kat kat. Gayrı beklemeye kalmadı takat. Görünsün, görünsün karşıdan İstanbul şehri. Dalgalar yar beller, kopar kıyamet. Deryayı kan eder, kan eder hasret. Gayrı, gayrı beklemeye kalmadı takat. Görünsün karşıdan

0: Sevgili Recep, ellerine sağlık. Münip abi, ağzına sağlık.
1: Teşekkür ederim.
0: Ruhumuzu dinlendirdin böyle, ruhumuza işledin. Ama bu arada bir teşekkür daha etmek istiyorum. Sevgili Hakan da basıyla bizi aşağıdan çok güzel destekledi.
1: İki usta, evet. Yani refik olmak diye bir tabir vardır. Refakat ayrı bir şey. Burada refik olduk hep birlikte.
0: Değil mi?
1: Onu hissederek.
0: Rahmi bile buradan bağırdı. Evet. Abi dedi, ağzına
1: evet,
0: sağlık
1: yani
0: diye bağırdı.
1: İşte ustalarla müzik yapmak ayrı bir zevk ve ayrı bir güzellik gerçekten.
0: Ama
1: Ellerine sağlık.
0: şunu söylemek istiyorum. Çok ciddi bir şekilde söylemek istiyorum. Sana çok defalar çaldım abi ben.
1: Tabii ki.
0: Çok kez birlikte olduk. Sana çalmak hakikaten bir zevk.
1: Estağfurullah. Teşekkür ederim.
0: Çünkü
1: Sağ ol.
0: o kadar naif ve de o kadar yumuşak ve de o kadar içten okuyorsun ki bizim çok fazla bir şey yapmamıza gerek kalmıyor.
1: Olur mu öyle şey?
0: Çok fazla bir şey yapmamıza gerek kalmadan biz tane tane çaldık mı, sen de tane tane okudun
1: Çok
0: mu,
1: şeyler katıyorsunuz, olur
0: müzik
1: mu öyle
0: ortaya çıkıyor.
1: şey?
0: Vallahi
1: Sağ ol.
0: ağzına sağlık
1: Teşekkür
0: diyorum.
1: ederim.
0: Hemen bir icra şarkı daha yapalım mı abi?
1: Yapalım.
0: Fehmi Tokay'ın çok güzel bir şarkısı var. Aşkı
1: Evet.
0: seninle tattı, hicranla yandı
1: Evet.
0: gönül.
1: Güftesi Melahat Akan'a ait.
0: Haydi arkadaşlar.

0: Arkadaşlar ellerinize sağlık. Sevgili abim ağzına sağlık.
1: Sağ olun, ellerinize sağlık.
0: Nasıl? Yeni aranjmanımızı beğendin mi?
1: Müthiş. Çok
0: Regi
1: güzel.
0: çaldık şarkıyı. Böyle yapınca çok hoşumuza gidiyor. Dinleyenlerimizin de çok hoşuna
1: Benim için
0: gidiyor.
1: de keyifli bir güzel oluyor gerçekten.
0: Ne güzel.
1: Evet.
0: Senden böyle şeyler duymak
1: Tabii
0: tabii
1: tabii.
0: bizi çok mutlu ediyor. Bu arada programın yarısına gelmişiz. Nasıl geldik?
1: Öyle mi?
0: İnan anlayamadık. Onun için bir anons daha yapmak istiyorum. Radyolarını yeni açmış sevgili dostlarımız için. Efendim, her dem nefesteyiz. Kimlerle birlikteyiz? Bas gitar Hakan Şen. Klasik gitar Recep Özçakır. Piyano ve de klavyelerimizde Mete Çelik var. Rahmi Göçmen her zamanki gibi perküsyonlarımızda, ritim sazlarımızda. Efendim, bugün seslerimizi size ulaştıran sevgili kardeşim Mehmet Sungur. Hemen yanındaki sandalyede programı benimle birlikte hazırlayan Gaye Görkem Bülbül Özçelik. Efendim, ben gençlerin delikanlısı, yaşlıların genci Tanju Erol. Konuğumuz kim? Konuğumuz da Türkiye'nin en önemli erkek seslerinden, çok ustalardan bir tanesi sevgili
1: Estağfurullah.
0: Münif Utandı. Abi bir kez daha hoş geldin.
1: Hoş bulduk. O da genç sayılır.
0: Diyorsun.
1: Evet.
0: Evet, aslında genç sayılmıyor. Sevgili Münif Utandı hala genç.
1: Eksik olmayın, sağ olun.
0: Hala genç. Senin peşindeyim abi, merak etme, seninle birlikte geliyoruz.
1: Maşallah.
0: Sevgili abim, şimdi konuşuyoruz. Çok güzel şarkılar söylüyoruz. Çok güzel ama ben istiyorum ki bir şarkı daha söyleyelim. Şöyle
1: Peki.
0: ki
1: Peki.
0: Muzaffer Sarı Sözen'in derlediği çok güzel bir
1: Evet.
0: Kürdi Rumeli türküsü var.
1: Atamızın da çok
0: Atamızın
1: sevdiği.
0: da çok sevdiği şarkılardan bir tanesi. Bülbülüm Altın Kafeste.
1: Evet.
0: Hep beraber çalıp söyleyelim bunu abi.
1: Söyleyelim.

0: Abim ağzına sağlık, arkadaşlar ellerinize sağlık.
1: Gerçekten ellerine sağlık arkadaşlarımızın.
0: Ne diyeceğimi bilmiyorum ama aslında fazla bir şey de demek de istemiyorum. Sevgili abim, bayağı güzel bir program çıkartıyoruz seninle birlikte. Bizi çaldırıyorsun, biz de çalınca sen de okuyorsun. Fakat bir
1: Estağfurullah.
0: şey dikkatimi çekti. Hala çok heyecanlısın abi.
1: Evet, o heyecan geçmedi. Zararı da oluyor aslında yani. İstediğim şey.

0: İyi oluyor.
1: Tabii ki. Tabii.
0: Peki bu heyecanı kaybetmeden bu arada bir şey söylemek istiyorum. Sevgili Gaye Görkem Bülbül, evet. Özçelik'ten bahsetmek istiyorum. Oradan evet. Bize el sallıyor. Beni diyor.
1: Evet. Birlikte yapıyorsunuz programı
0: evet.
1: Tabii.
0: Sevgili Görkem, senin konservatuvardan öğrencin evet. Değil mi abi?
1: İTÜ.
0: İTÜ'den.
1: İTÜ'de, evet,
0: senin öğrencindi.
1: Evet, repertuvar usluk derslerine giriyordum. Öğrencim ama o zaman da çok başarılıydı. Hatta sesi de güzeldir yani. Bizim iyi bir icracıdır.
0: Programımızın konuğu da oldu zaten.
1: Tabii.
0: Programımızın konuğu da oldu kendisi. Evet, şimdi, onu konuk da aldık. Nasıl bir öğrenciydi abi?
1: İşte biraz evvel dediğim gibi gerçekten çok ilgili, çalışkan hanımefendi o zaman da. Tabii böyle de yapımcı olarak görmek de benim için çok mutluluk. Onun programına gelmek ayrı bir mutluluk.
0: Ne güzel yani. Ne güzel. Bak böyle tabii de buluşturuyoruz insanları. Tabii, buluşturuyoruz. Tabii. Sevgili abim, şimdi önümde bir şarkı var.
1: Evet.
0: Sevgili Osman Nihat Akın'ın tabii bir şarkısı. Özellikle bu şarkıyı koymak istedim ki aleme gark olmuş bir şarkı bu.
1: Evet.
0: Herkesin çok iyi bildiği,
1: güzelliğinden hiçbir şey kaybetmemiş, zamana karşı
0: evet
1: direnmiş bir
0: fakat
1: şarkı.
0: Bununla ilgili bana söylemek istediğin bir şarkı var mı?
1: Biz zaman zaman tabii kendisine çok şey borçlu olduğum benim Nevzat Atlı hocamı burada saygı ve rahmetle anıyorum. O bana zaman zaman böyle şeyler naklederdi. Zannederim 46 yılında Ankara Radyosu'nda bu eseri ilk defa Celal Tokses hanende Celal Tokses okumuş.
0: Okumuş ama evet. Biz bu şarkıyı 1950'de
1: evet işte Müzeyyen Hanımlar'la filan
0: bestelenmiş diye biliyoruz
1: evet,
0: ama aslında
1: öyle.
0: 46'da Celal Tokses okumuş.
1: Nevzat
0: diyorsun.
1: Hocam öyle bahsetmişti bana.
0: Nevzat Hoca öyle
1: evet.
0: Söylediyse
1: ki
0: muhtemelen.
1: Ki tarihte olabiliyor tabii. 50'li yıllar daha ilerideki yıllar yani.
0: Evet. Demek ki bizim bildiğimiz evet. Tarihten daha
1: evet,
0: öncesinde
1: Osman
0: bu şarkı
1: Nihat
0: okumuş.
1: Akın.
0: Hangi şarkı peki abi?
1: Bir ihtimal daha var. O da ölmek mi dersin?
0: Hadi bakalım. Peki bunun başında ben şöyle küçücük bir taksim yapsam olur mu abi?
1: Hem de nasıl olur?
0: Hadi
1: memnun
0: bakalım.
1: Olurum.

0: Evet, çok güzel. Hakan'ın da dediği gibi çok naif bir şarkı.
1: Evet.
0: Günümüze kadar da bu şarkı geldi ve 46
1: Evet,
0: senesinden
1: evet.
0: geldi ve hangi toplulukta olursak olalım, hangi ortamda olursak olalım,
1: Evet.
0: hadi bir şarkı söyleyelim dediğimiz zaman hemen bir
1: Bu
0: ihtimal daha var okuyor.
1: değişmez. Evet,
0: Evet,
1: evet.
0: çok güzel bir şarkı. Ağzına sağlık, arkadaşlarımın da ellerine
1: Evet.
0: sağlık. Çok güzel çaldılar. Sevgili abim, şu anda sen öğretmenlik yapıyorsun.
1: Yani
0: Tabii ki.
1: bizdeki şeyi naklediyoruz gençlere.
0: Güzel bir şey.
1: Doğru üslup, doğru tavır. Emanetçiyiz yani sonuçta.
0: Ve herkes öyle abi.
1: Evet.
0: Şimdi senin de bu eğitmen kimliğinden faydalanarak sana bir soru sormak istiyorum. Şu anda konservatuarlardasın, üniversitelerde hocalık yapıyorsun. Gençlerimizin Türk müziğine bir eğilimi
1: Evet.
0: var. Bu eğilimi biz ne kadar ne yaparsak arttırabiliriz? Neler yapmamız lazım bunu arttırmamız için?
1: Evet. Valla şimdi her türlü imkan var tabii, dinleme üstadları, büyükleri. Ben onları tavsiye ediyorum onlara. Bir de gençlere çok iyi yaklaşmamız lazım. Yani onlarla iyi diyalog şey kurmamız lazım. Onları anlamamız, dinlememiz lazım. Benim ilişkilerim gençlerle çok iyi.
0: Benle de onun için bu kadar iyi
1: Yok.
0: geçinebiliyorsun
1: Evet ve yani sayıları az da olsa onlara sahip çıkmamız lazım. Çok da iyi gençler yetişiyor. Yani o kadar karamsar olmamak lazım.
0: abi.
1: Yani bu musikin kudretini falan biliyoruz yani, bu kolay kolay değil mi? Öyle
0: Evet, çok yabana atılacak
1: bu
0: veya
1: bir
0: ortadan
1: tabii.
0: silinecek bir şeklimiz yok.
1: Evet.
0: Ama bunun daha çok sormamdaki amaç şu,
1: Evet.
0: gelen eğitim kökenli
1: Evet.
0: konuklarımıza da aynı şeyi
1: Evet.
0: soruyorum. Biz bunları geliştirmek için, içimize gençleri ve de
1: Evet.
0: çocukları daha fazla çekmek için neler yapmalıyız, neler yapabiliriz? Benim
1: Evet.
0: öğrenmek istediğim, aslında
1: Evet.
0: senden de öğrenmek istediğim bu. Sen de gayet güzel dedin, gençlerle iyi
1: İyi.
0: bir diyalog içerisine girip
1: Evet.
0: onları kendimize doğru çekmemiz
1: Ve
0: lazım.
1: hatta yani bir şey tabiri vardır, kulağa ezan okumak gibi filan. Ben derslerimi hep ayakta yaparım ve onlara evvela okurum. Yani eseri tamamen okurum. Satır satır şey derim. Ondan sonra onlardan dinlerim. Bir de zaman zaman onlara da imkan tanımak lazım. Böyle küçük küçük konserler yapmak
0: Evet,
1: lazım.
0: gençlerin önünü
1: Teşvik,
0: açıp biraz
1: evet.
0: da arkadan itmek lazım.
1: Evet.
0: Ortaya
1: Ve
0: atmak
1: tabii
0: lazım, evet.
1: biz de öyle yaptık. Büyük ustaları. Yani biliyorsun işte Alaaddin hocalarımız, Bekir hocalar, Meral ablalar. Sayarım yani Mülkiye Toperler, İnci Çayırlılar,
0: Evet, çok çok
1: böyle
0: insan
1: Sabit
0: geldi,
1: Ertuğrul
0: geçti,
1: Gülerman, ben
0: evet.
1: bunları kendilerine tavsiye ediyorum. Çünkü meşk usulüyle şeyden bir musikimiz var. O şekilde onlara tavsiye
0: Ben de bu
1: ediyorum.
0: konuyla ilgili şöyle bir şey, değişik bir fikir daha gelişiyor bende. Şu anda çok iletişim çağındayız.
1: Ya.
0: Sürekli internetle
1: Tabii canım.
0: haşır neşir oluyor bütün gençlerimiz. İşte yapacağımız, o gençler için vermeye çalışacağımız şeyleri bence, acaba diyorum, sosyal medyadan daha fazla karşılığına çıkarsak onları biraz daha içimize almış olabilir miyiz? Olabilir mi diye düşünüyorum.
1: Tabii.
0: Böyle fikirler ortaya çıktıkça herhalde bir yerlere varacağız diye düşünüyorum.
1: Tabii. Yalnız tabii eğitmenin de doğru nakletmesi lazım.
0: En
1: Yani
0: önemli, en önemli
1: tasarruf
0: şey.
1: yapmadan, eseri bozmadan, melodik yapısını, ondan sonra ritmik şeyini yapmadan,
0: Evet, en önemli şey o.
1: evet, onu iyi nakletmek lazım.
0: Evet. Tam bir Faizi Ergin.
1: Evet.
0: Tanır mıydın abi? Tanıştın mı kendisiyle?
1: Tabii ben yetişemedim tabii onlara. Faize Ergin, bizim bir de şey özelliğimiz var yani, hanım bestekarlarımız, başka
0: Evet.
1: milletlerde yok bu kadar. Bir de tabii Fahire Hanım'ın, Fahire Fersan'ın da ablası,
0: Ablası, evet.
1: kemençe. Yani Refik Fersan'ın eşi,
0: Eşi, evet.
1: onun çok önemli bir hanım bestekarımız.
0: Peki, onun bir şarkısı var. Kız
1: Evet.
0: sen geldin Çerkeş'ten, pek
1: Evet.
0: güzelsin herkesten diyor. Farkın yoktur billahi.
1: Evet.
0: Lefiska,
1: Saçtır.
0: saçlı, Çerkez'den. Hep beraber çalıp söyleyelim mi
1: Tabii
0: abi?
1: ki.

0: Arkadaşlar ellerinize sağlık. Abicim ağzına sağlık. İyi ki geldin.
1: İyi ki geldim gerçekten.
0: Programın başında da dedin ki ben bir daha gelirim dedin.
1: Tabii ki
0: Onun
1: geldim.
0: sözünü de aldık.
1: Tabii
0: Aldık
1: ki geldim.
0: programın da yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Ama sonuna gelmeden önce sevgili abim, ailece müzisyensiniz. Seni herkes biliyor. Yengem aynı şekilde devlet korosundan bir sanatçı ablamızdı. Senin kızın sevgili Merve gene devlet korosunda.
1: Evet.
0: Kayınpederin rahmetli Sami
1: Tabii
0: Özkanlı.
1: sen beraber de çalıştın
0: Beraber de çok
1: onunla.
0: çalıştık biz
1: Bir de
0: kendisiyle.
1: benim torunum Nisu.
0: Evet, şimdi torununa geliyorduk
1: Evet.
0: abi. Torun neler yapıyor, ne
1: Ona
0: yapıyor?
1: da bulaştı tabii. Babası piyano eğitmeni. Kendisi de batı piyano çalışıyorlar, çalıyor. Ama geçenlerde bir folklor, devlet halk dansları topluluğunda, AKM'de annesine refakat etti.
0: Aa, ne güzel.
1: Fikrimin İnce Gülünü çaldı. Annesi de okudu ve dans ettiler. Gurur verici. Zaman zaman benim konserlerime de katılıyor. Daha küçükken de katıldı. CRR'de falan
0: Anladım.
1: önemli konserlerime bir eserle katıldı.
0: Şu
1: Ona da bulaştı yani.
0: anda sana bakıyorum da abi, torunundan bahsederken
1: Evet.
0: gözlerinden öyle bir ışıltı çıktı ki.
1: Evet, birlikte konserlere gidiyoruz. Tabii
0: Demek
1: ki çok seviyorum. Benim için çok
0: ki evet,
1: kıymetli.
0: demek ki herkesin dediği gibi torun çok seviliyor galiba. Gözlerin parladı bir anda abi.
1: Teşekkür ederim.
0: Peki torununu da aynı şekilde müziğin içerisinde görmek seni
1: Beni
0: büyük
1: tabii ayrıca mutlu
0: mutlu
1: ediyor. Tabii tabii
0: ediyor
1: tabii
0: tabii
1: tabii
0: ki.
1: tabii.
0: Peki sevgili ablam ne diyor bu işlere?
1: Ablan da tabii çok mutlu. Ablan da esasında eskiden iyi okurdu,
0: Evet.
1: solisti. Esas ustamız o. İyi bir repertuara sahip. Ama bir evden bir solist yeter dedi. O fedakarlık yaptı.

0: kolay değil.
1: Kolay değil. Zor, evet. Zor. Hakikaten zor işler bunlar. Evet. Ya maalesef programın sonuna geldik abi. Evet.
0: Ben çok teşekkür ederim konuk ettiğiniz için. Programında olmaktan dolayı çok mutluyum ve bugün çok önemli ustalarla beraber müzik yapmak benim için ayrıca bir onur, mutluluk. Hepsinin ellerine sağlık.
1: Bak herkesin elleri kolları havada, olsun, herkes seni gösteriyor olsun. Abi.
0: Hakikaten çok mutlu
1: demek
0: oldum.
1: Demek ki biz de ne çok güzel, mutlu olmuşuz.
0: Kıymetini
1: seni
0: bilelim.
1: Seni aramızda gördüğümüzden evet, dolayı.
0: Sağ olsunlar.
1: Çok mutlu olmuşuz. Programımızı kapatırken sevgili dinleyenlerimize söylemek istediğin son sözlerin var mı abi?
0: Müzikle kalsınlar, müzikle yaşasınlar. Onlara saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Sağ olsunlar.
1: Ve de bu programa bir kere daha geleceğini müjdeliyoruz. Çünkü ben çok iyi biliyorum ki sevgili dinleyenlerimizin de tadı damağında kaldı.
0: İnşallah, evet.
1: Bir dahaki programda bu kalan tatların devamını senden istiyoruz.
0: İnşallah.
1: İstiyoruz.
0: İnşallah. Çok teşekkür ederim.
1: Efendim sevgili Erdem Nefes müdavimleri, maalesef ki bu haftada programımızın sonuna geldik. Ama bu haftalık geldik. Önümüzdeki hafta başka bir konukla, başka bir röportajla yine karşınızda olacağız. Efendim bu hafta çok önemli bir konuğumuz vardı. Sevgili Münip Utandı'ydı konuğumuz. Kimlerle birlikteydiniz bu hafta? Bas gitar Hakan Şen, piyano ve de klavyelerimizde Mete Çelik. Bugün perküsyonlarımızda ve de ritim sazlarımızda Rahmi Göçmen vardı. Recep Özçakır her zamanki gibi benim karşımda oturdu, bana bakarak gitar çaldı. Efendim bugün seslerimizi size sevgili kardeşim, dostum Mehmet Sungur iletti.
0: Sağ olsunlar.
1: Hemen yanında da el sallıyor sevgili Gaye Görkem Bülbül Özçelik oturuyordu ki sevgili konuğumuz Münip Utandı'nın da öğrencisiydi kendisi. Efendim ben gençlerin delikanlısı, yaşlıların genci Tanju Erol. Bu haftalık size veda ederken diyoruz ki 3 tane İstanbul türküsünü birbirine bağlayacağız efendim. Nelere bağlayacağız abi?
0: Bir İstanbul türküsü. Telgrafın tellerine kuşlar mı konar?
1: Tamam.
0: Herkesin severek okuduğu. Daha sonra bu kuş hanım İstanbul'a taşında. Odasına girdim fincan elinde. İstanbul üçünü, türküsü.
1: Üçünü birbirine bağlayalım. Bağlayarak, evet. Programımızı böylece bu haftalık bitirelim. Hadi buyurun.

0: CRC Name.
1: Saat 14.
0: Haberler.
1: İyi günler sayın dinleyiciler. Spikeriniz ben Hakan Yılmaz. Haberleri veriyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan, katil İsrail'in 1915 olaylarıyla ilgili sözde kararına iftira ifadeleriyle sert tepki gösterdi. Cinayet şebekesini kale almıyoruz. Tarihimizde soykırım, katliam, zulüm ve sömürgecilik yok dedi. Erdoğan, İsrail'in Gazze'de yaptığı barbarlıkları örtmek için Türkiye'ye iftira attığını vurguladı. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, pazar günü Şırnak'a gidecek, Cudi Dağı'nda düzenlenecek Hazreti Nuh'u anma törenine katılacak. Kurtulmuş, terörün sona erdirilmesinin ardından 2021'de yeniden düzenlenmeye başlanan törende terörsüz Türkiye süreciyle ilgili mesaj vermesi de bekleniyor. Türkiye-Kırgızistan Ortak Stratejik Planlama Grubu 7. kez toplanıyor. Bu kapsamda Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kırgız mevkidaşıyla Ankara'da bir araya geldi. Hazar geçişli Doğu-Batı Orta Koridoru'yla ticaret ve bölgesel gelişmeler toplantıda ele alınıyor. NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, tarihi Ankara zirvesi öncesi gündemdeki konuları değerlendirdi. Rutte, Ankara zirvesi öncesi Türkiye'nin ittifak için önemine dikkati çekti. Türk ordusuyla savunma sanayinin gücüne vurgu yaptı. Milyonlarca memur ve emeklinin gözü 3 Temmuz Cuma günü açıklanacak enflasyon verisinde. Temmuz maaş zamları 6 aylık enflasyona göre netleşecek. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, en düşük emekli aylığına yönelik sorulara yanıt verdi. Rakam belli olduğu zaman Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde konuya ilişkin gerekli açıklama yapılacak dedi. Yurdun dört bir yanında hasat telaşı sürerken, tarımsal üretimde rekolte şimdiden yüzleri güldürüyor. Toprak Mahsulleri Ofisi son 21 günde 1 milyon tonluk rekor ürün alımı gerçekleştirdi. Toplam bitkisel ürün alımı ise 2 milyon tona ulaştı. Kırıkkale'de üreticilerle buluşan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, yılı 140 milyon tonluk üretimle kapatıp yeni bir rekora imza atmayı hedeflediklerini vurguladı. Yumaklı, geçen yıla göre buğday üretiminde %27, arpada %50 artış bekliyoruz dedi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Kuzey Marmara Otoyolu projesinin Başakşehir-Nakkaş kesiminde incelemelerde bulundu. Bakan Uraloğlu, proje genelinde %80'in üzerinde fiziksel ilerleme sağlandığını söyledi. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, depozito yönetim sisteminin bugün Türkiye genelinde devreye alındığını söyledi. Sıfır atıkta doğa dönemi başladı dedi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, çocukları dijital dünyanın tehlikelerinden korumanın insanlığın ortak meselesi olduğunu söyledi. 15 yaş altındaki çocuklara yönelik sosyal medya düzenlemesini hatırlattı. Türkiye olarak uluslararası çalışmalara öncülük ediyoruz dedi. Cumhuriyet Halk Partisi'nin 38. olağan kurultayına ilişkin ceza davasında 6. duruşma görüldü. Ara kararda Ankara Bölge Adliye Mahkemesi'nin 38. olağan kurultay hakkında verdiği mutlak butlan kararının dosyaya eklenmesi istendi. Duruşma 16 Eylül'e ertelendi. İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü davasında 60. oturum yapılıyor. Bugünkü oturum, dün savunmasına başlayan tutuklu sanık, eski Medya AŞ Yönetim Kurulu Başkanı ve İmamoğlu'nun danışmanı Murat Ongun'un savunmasıyla sürüyor.

Bolu Belediyesi'ne yönelik irtikap soruşturması sürüyor. Soruşturma kapsamında 10 belediye çalışanı gözaltına alındı. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetmesine ilişkin davanın görülmesine devam edildi. Dava, dosyadaki eksikliklerin tamamlanması için 9 Ekim'e ertelendi. Binlerce memur adayının heyecanla beklediği kamu personel seçme sınavı başvuruları başladı. Adaylar başvuru işlemlerini ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden gerçekleştirebilecek. Artvin'de bir kamyonetin Şavşat çayına düşmesi sonucu akıntıya kapılarak kaybolan ikinci kişinin de cansız bedenine ulaşıldı. İsrail, Lübnan'ın güneyindeki pilot bölgelerden çekilmeyi ertelediğini açıkladı. Gerekçe olarak Beyrut'la ortak denetim mekanizması konusunda anlaşma sağlanamamasını gösterdi. İsrail basınına göre Amerika Birleşik Devletleri'nin mekanizmada görev alacak isimleri onaylaması bekleniyor. Sayın dinleyiciler, haberleri dinlediniz.

mutlu, huzurlu bir gün dileklerimizle İstanbul Radyosu Müzik Stüdyosu'ndan TRT Name dinleyicilerimizi sevgiyle, saygıyla selamlıyoruz. Ben Yaprak Sayar, programı hazırlayan Sevilay Tunalı, Tonmeister'imiz Birsel Acar, teknik yönetmenimiz Selda Akış, Stüdyo Name programında sizlerle buluşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bugün bu programda ses sanatçısı arkadaşım Ertin Çelik eşlik edecek bana. Refakat edecek kıymetli saz sanatçılarımız kemanda Umut Hoşgör, violonselde Serdar Açın, kanunla Devrim Ekiz, utta Özge Nadire Akgül, tamburda Gökalp Yüzler, neyde Ali Osman Erdoğdular, klarnette Tanju Erol, ritim sazıyla da Muhammed İzgi bizlerle birlikte. Bugün sizler için ilk olarak bir Kürdilicasker fasıl icra edeceğiz. Mini bir fasıl olacak ama eminim o lezzeti hep birlikte hissedeceğiz. Buyurun.

Teşekkür ediyorum. Ellerinize sağlık. Evet, şimdi sırada da yine Hicazkar makamında bir türkü var. Rumeli türküsü. Tamburacı Osman Pehlivan'ın. Be gemici, gemici aman, kullan dümeni.

Teşekkür ediyorum. Bu eseri Münir Nurettin Selçuk'la sevmiştim. Gerçekten her söylediğimde onun sesi kulaklarımda yankılanıyor. Ellerinize sağlık. Evet, şimdi sırada Nevser Kökteş'in sözü ve bestesi ona ait. Rüzgar gibi essin sesin.

0: Teşekkürler. Ellerinize sağlık.
1: Evet efendim, şimdi Yaprak, sesine sağlık.
0: Çok teşekkür ederim.
1: Çok güzel şarkılar. Şimdi Hüseyini makamından şarkılarla, solo şarkılarla devam ediyoruz. Leylak takıvermiş saçının tellerine diyeceğiz. Hasan Kayı Manioğlu'na ait sözleri ve bestesi Bahri Altıntaş'a ait bir Hüseyini şarkı.

Sevilay Tunalı, Tonmeister'imiz Birsel Acar, teknik yönetmenimiz Selda Kış. Stüdyoname programında sizlerle buluştuk ve bu programda bana eşlik eden kıymetli ses sanatçısı arkadaşım Ersin Çelik'ti. Refakat eden kıymetli ses sanatçılarımız kemanda Umut Hoşgör, violonselde Serdar Açın, kanunuyla Devrim Ekiz, Ud'da Özge Nadire Akgül, tamburda Gökalp Yüzler, neyde Ali Osman Erdoğdular, klarnette Tanju Erol, ritim sazıyla da Muhammed İzgi eşlik etti. Şimdi sizlere son bir eserle veda edeceğiz. Tekrar buluşmak dileğiyle diyorum. Erdin Çelikkol'un o güzel Nihavent şarkısıyla sizlere veda ediyoruz. Gel gönlümü yerden yere vurma güzel ne olursun.

0: Saat 16.
1: Haberler.
0: İyi günler sayın dinleyiciler. Spikeriniz ben Hakan Yılmaz. Haberleri veriyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan, katil İsrail'in 1915 olaylarıyla ilgili sözde kararına iftira ifadeleriyle sert tepki gösterdi. Cinayet şebekesini kale almıyoruz. Tarihimizde soykırım, katliam, zulüm ve sömürgecilik yok dedi. Erdoğan, İsrail'in Gazze'de yaptığı barbarlıkları örtmek için Türkiye'ye iftira attığını vurguladı. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, pazar günü Şırnak'a gidecek, Cudi Dağı'nda düzenlenecek Hazreti Nuh'u anma törenine katılacak. Kurtulmuş'un terörün sona erdirilmesinin ardından 2021'de yeniden düzenlenmeye başlanan törende terörsüz Türkiye süreciyle ilgili mesaj vermesi de bekleniyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye'nin 22 yıl aradan sonra NATO zirvesine ev sahipliği yaptığını söyledi. Zirve, Türkiye'nin NATO içindeki rolünü bir kez daha ortaya koyuyor dedi. Kırgızistan Dışişleri Bakanı ile yapılan ortak basın toplantısında konuşan Bakan Fidan, Türkiye'nin tarihi zirvelere ev sahipliği yapmasının Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinin sonucu olduğunu belirtti.

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, tarihi Ankara Zirvesi öncesi gündemdeki konuları değerlendirdi. Rutte, Ankara Zirvesi öncesi Türkiye'nin ittifak için önemine dikkati çekti. Türk ordusuyla savunma sanayinin gücüne vurgu yaptı. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanı Özgür Özel ve ekibinin dış vesayet arayışında olduğunu belirtti. CHP'nin siyasi tarihimizde en çok başvurduğu şey, rejim krizi çıkartmak yoluyla kendine alan açmaktır dedi. Çelik, Özel'in yabancı bir gazetede yer alan yazısını sert sözlerle eleştirdi. Dünya Türkiye'nin NATO içindeki gücünü konuşuyor, muhalefetse ters yönde dedi. Milyonlarca memur ve emeklinin gözü 3 Temmuz Cuma günü açıklanacak enflasyon verisinde. Temmuz maaş zamları 6 aylık enflasyona göre netleşecek. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan en düşük emekli aylığına yönelik sorulara yanıt verdi. Rakam belli olduğu zaman Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde konuya ilişkin gerekli açıklama yapılacak dedi. Yurdun dört bir yanında hasat telaşı sürerken tarımsal üretimde rekolte şimdiden yüzleri güldürüyor. Toprak Mahsulleri Ofisi son 21 günde 1 milyon tonluk rekor ürün alımı gerçekleştirdi. Toplam bitkisel ürün alımı ise 2 milyon tona ulaştı. Kırıkkale'de üreticilerle buluşan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, yılı 140 milyon tonluk üretimle kapatıp yeni bir rekora imza atmayı hedeflediklerini vurguladı. Yumaklı, geçen yıla göre buğday üretiminde %27, arpada %50 artış bekliyoruz dedi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'deki temasları kapsamında değerlendirmelerde bulundu. Akın Gürlek, yurt dışına kaçan suçluların iadesi konusunda kararlı duruşun devam edeceğini vurguladı. Türkiye ile Azerbaycan arasındaki adli işbirliğinin güçlendirilmesi için çalışmaların sürdüğünü söyledi. Cumhuriyet Halk Partisi'nin 38. Olağan Kurultayı'na ilişkin ceza davasında 6. duruşma görüldü. Ara kararda Ankara Bölge Adliye Mahkemesi'nin 38. Olağan Kurultay hakkında verdiği mutlak butlan kararının dosyaya eklenmesi istendi. Duruşma 16 Eylül'e ertelendi. İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü davasında 60. oturum yapılıyor. Bugünkü oturum, dün savunmasına başlayan tutuklu sanık eski Medya AŞ Yönetim Kurulu Başkanı ve İmamoğlu'nun danışmanı Murat Ongun'un savunmasıyla sürüyor. Bolu Belediyesi'ne yönelik irtikap soruşturması sürüyor. Soruşturma kapsamında 10 belediye çalışanı gözaltına alındı. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetmesine ilişkin davanın görülmesine devam edildi. Dava, dosyadaki eksikliklerin tamamlanması için 9 Ekim'e ertelendi. Pençe Kilit Harekatı bölgesinde askeri araç kazası sonucu şehit olan uzman çavuş Abdurrahman Hilal, memleketi Aksaray'da son yolculuğuna uğurlandı. ÖSYM 20-21 Haziran'da Yükseköğretim Kurumları sınavında çıkan bir soruyu iptal etti. Bir sorunun da doğru cevabını değiştirdi. İptal edilen sorunun puanlama dışı bırakılacağı belirtildi. YKS sonuçları 22 Temmuz'da ÖSYM'nin internet sitesinden ilan edilecek. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki dolaylı müzakereler Katar'da devam ediyor. Görüşmeler Katar ve Pakistan'ın arabuluculuğunda ilerliyor. İsrail, Lübnan'ın güneyindeki pilot bölgeden çekilmeyi ertelediğini açıkladı. Gerekçe olarak Beyrut'la ortak denetim mekanizması konusunda anlaşma sağlanamamasını gösterdi. İsrail basınına göre ABD'nin mekanizmada görev alacak isimleri onaylaması bekleniyor. Sayın dinleyiciler, haberleri dinlediniz.

0: Saat 18.
1: Haberler.
0: İyi akşamlar, ben Meltem Ersan. Çalışmalarını Ankara'da sürdüren Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın diplomasi trafiği devam ediyor. Erdoğan, Kırgızistan Dışişleri Bakanı Jeenbek Kulyabayev ile görüştü. Türkiye Katolik Episkoposlar Heyetini külliyede kabul etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı dolayısıyla bir kutlama mesajı paylaştı. Erdoğan, Türk bayrağını denizlerimizde birlikte dünyanın farklı bölgelerinde gururla dalgalandıran tüm denizcilerimizin bayramını tebrik ediyorum dedi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ankara'daki NATO Liderler Zirvesi'nin Türkiye'nin ittifak içindeki stratejik öneminin en somut göstergesi olduğunu söyledi. Türkiye'nin çok önemli tarihi zirvelere ev sahipliği yapması, Cumhurbaşkanımızın liderliğinin getirdiği sonuç dedi. Fidan, Avrupa Birliği Komisyonu üyeleriyle görüşmesine ilişkin de konuştu. Avrupa Birliği'nin Gümrük Birliği Anlaşması'nın güncellenmesinden yana olduğunu söyledi. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan açıklamalarına sert tepki gösterdi. Çelik, İsrailli bakanın sözlerini siyasi ikiyüzlülükten öte yüzsüzlük olarak nitelendirdi. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, CHP Grup Başkanı Özgür Özel ve ekibinin dış vesayet arayışında olduğunu belirtti. CHP'nin siyasi tarihimizde en çok başvurduğu şey rejim krizi çıkartmak yoluyla kendine alan açmaktır dedi. Çelik, Özel'in yabancı bir gazetede yer alan yazısını sert sözlerle eleştirdi. Dünya Türkiye'nin NATO içindeki gücünü konuşuyor, muhalefet ise ters yönde dedi. Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, Türk savunma sanayinin başarısının dikkat çekici olduğunu söyledi. Atılımlar göğsümüzü kabartmakla kalmıyor, Türk İslam coğrafyasında sevinçle karşılanıyor, dedi. Savunma gücünün ülkelerin geleceğinde önemine vurgu yaptı. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, yarın Hollanda'ya giderek mevkidaşı Sjoerd Sjoerdsma ile bir araya gelecek. Görüşmede iki ülkenin ekonomik ve ticari ilişkileri ele alınacak. İş dünyasının vize süreçleri ve gümrük birliğinin güncellenmesi en önemli gündem maddeleri olacak. CHP'nin 38. olağan kurultayına ilişkin ceza davasında 6. duruşma görüldü. Ara kararda Ankara Bölge Adliye Mahkemesi'nin 38. olağan kurultay hakkında verdiği mutlak butlan kararının dosyaya eklenmesi istendi. Duruşma 16 Eylül'e ertelendi. İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü davasında 6. oturum yapılıyor. Bugünkü oturum dün savunmasına başlayan tutuklu sanık, eski medya anonim şirketi yönetim kurulu başkanı ve İmamoğlu'nun danışmanı Murat Ongun'un savunmasıyla sürüyor. Bolu Belediyesi'ne yönelik irtikap soruşturması sürüyor. Soruşturma kapsamında 10 belediye çalışanı gözaltına alındı. Milli Eğitim Bakanlığı orta öğretim öğrencileri için yaz tatili rehberi yayımladı. Rehberde doğayla bağ kurma, dijital alışkanlıkları gözden geçirme ve tamir becerileri geliştirme gibi 23 farklı etkinlik yer alıyor. Öğrencilerin bu rehber sayesinde yaz tatilini daha verimli ve üretken geçirmesi hedefleniyor. ABD ile İran arasında İsviçre'de varılan mutabakatın ardından temaslar Katar'da devam ediyor. Doha'daki dolaylı görüşmelerde İran'ın dondurulan 3 milyar dolarlık fonunun serbest bırakılmasına karar verildiği öne sürüldü. ABD Başkanı Trump da görüşmelerde İran'la iyi anlaştıklarını duyurdu. İsrail, Lübnan'ın güneyindeki pilot bölgelerden çekilmeyi ertelediğini açıkladı. Gerekçe olarak Beyrut'la ortak denetim mekanizması konusunda anlaşma sağlanamamasını gösterdi. İsrail basınına göre ABD'nin mekanizmada görev alacak isimleri onaylaması bekleniyor. Katliamcı İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları son bulmuyor. Sivil bir aracın vurulması sonucu bir Filistinli daha katledildi. Soykırımcı İsrail'in saldırıları ve uyguladığı abluka sağlık sistemini çökertmiş durumda. Diyaliz cihazlarının çoğu çalışmadığı için böbrek hastaları ölümle burun buruna. Rusya ile Ukrayna arasında karşılıklı saldırılar sürüyor. Kiev yönetimi kritik Rus enerji ve altyapı tesislerini vurdu. Yakıt ithalatına başlayan Rusya da Ukrayna kentlerine hedef aldı. Belçika'nın Anvers kentinde çok katlı binada yangın çıktı. Yangında 6 kişi hayatını kaybetti. Haberleri dinle.

Sevgili dinleyicilerimiz, merhabalar. Evet, Akustik Name programından, Ankara Radyosu'ndan sizlere sesleniyoruz. Hepinize iyi akşamlar diliyoruz. Bu güzel programımızda sizlere harika şarkılar hazırladık. Güzel bir şarkıyla da başlangıç yaptık. Ama tabii ki hemen programımızı açmak adına da bugün ton masterimiz Ali Taşçıoğlu size merhaba diyor, oradan el sallıyor. Evet, stüdyo teknik görevlimiz Tolga Önbaş, program yapımcımız Aslı Boler. Bugün birbirinden değerli saz arkadaşlarım var, bana eşlik eden, sağ olsunlar. Kemanda Ertuğrul Erhan, Udda Gökhan Macit, Kanunda İbrahim Kırşan, bas gitarda Mustafa Kampıçak ve ritim sazda Burak Coşkuner bizlerle olacaklar. Bu güzel şarkılarımıza onlar eşlik edecekler. Evet, ben de Bahadır Özüşen gitarımla bugün geldim. Bu güzel şarkılarda bazen gitarla eşlik edeceğim sizlere. Evet, harika program sizi bekliyor. Lütfen radyolarınızın sesini şöyle açın. O güzel şarkılarımızın o güzel dünyasına, büyüsüne bir kapılın, girin. Onlar size böyle bir şifa olsun. Talater'in bu Kürdi makamındaki şarkısıyla başladık. Bunun sözleri Nadide Gürpınar'ın. Şimdi efendim, bu eserde Talater güzel bir Kürdi makamında beste yapmış. İlkbahara bekle beni demiştin, hiç mi orada kış baharı bulmuyor diye. Nadide Gürpınar bir şiir festivaline gidiyor Mersin'e. Yola çıkıp oradan da Akça'ya gidiyor. Mersin'den pardon Akça'ya geçiyor. Burada pansiyon işleten ünlü şair Cemal Safi o zaman pansiyon işletiyormuş. Tabii orada bir şair olunca ikisi de o duyguyla böyle platoniklik başlıyor birazcık Nadide Hanım'da. İlerleyen vakitlerde tabii Cemal Safi Nadide Hanım'a sürekli işte kış geçsin, ilkbahar gelsin, yaz geçsin. Mevsimlerle ilgili sürekli vaatlerde. Dolayısıyla tabii Nadide Hanım da buna çok içlenmiş, beklemiş, çok fazla beklemiş. Bekleyince tabii bu umutlar tükenince de gelmeyince de bu durumu çok içselleştirip işte ilkbahara bekle beni demiştin. Hiç mi orada kış baharı bulmuyor? Düşlerin mi? Yoksa sen mi değiştin? Ayrılıktan aşka sıra gelmiyor diye dizeleri yazmış. İşte böyle Cemal Safi, Allah rahmet eylesin. Evet, şimdi harika bir şarkı var. Aslında hepinizin kulaklarında olan Güfte ve Beste Adnan Ergil'e ait. Biz şöyle diyoruz yani, ayrılıklar olmasın. Hiçbir zaman ayrılık istemiyoruz ama tabii hayatın içinde her şey var. Her şeye hazır olmalıyız. Sevgi de var, güzellik de var, kavuşmak da var, ayrılmak da var. O zaman diyeceğiz ki kim nerede ki seninle bir gün ayrılacağız. Geçip giden yılların ardından bakacağız. Böyle ayrılık olmaz.

0: TRTname.
1: Sevgili dinleyicilerimiz, evet böyle ayrılık olmaz dedik. Efendim Adnan Ergil'in bu güzel bestesi sizlere ulaştırdık. Hepiniz de biliyorsunuz zaten bu şarkıyı, eminim ki bizlere eşlik ettiniz. Şimdi Hüzdan makamına geçiş yapmak istiyorum. Arka bir eser var, Saadettin Kaynak deyince zaten bir durmak lazım. İnanılmaz güzel eserleri var biliyorsunuz repertuarımıza. TRT'miz o kadar güzel eserler kazandırmış ki Allah rahmet eylesin. Kendisi aynı zamanda biliyorsunuz Selimiye Camii'nde müezziniydi. Tabii ilk Cumhuriyet ve aslında ilk Osmanlı'nın son dönemleri ve ilk Cumhuriyet tarihindeki en önemli bestekarlardan Saadettin Kaynak ve Selahattin Pınar var tabii bir de. Hatta böyle ikisini kızıştırmaya çalışırlarmış bazen. Tabii onlar o kadar nezaketli insanlar ki. İşte Saadettin Kaynak'a sormuşlar yani sen ya da Selahattin Pınar, tam böyle hatırlamıyor olabilirim. Siz demiş ne düşünüyorsunuz demiş Saadettin Bey hakkında. O demiş ben kaynağım o Pınar demiş. Çok güzel bir ifadeyle orada nezaketlerini hem de böyle birbirlerine olan o bağlılığı ne güzel ifade etmişler. Aşkım beni durmaz yakar. Ey sevgili sen neredesin? Yaşlı gözüm durmaz akar. Ey sevgili sen neredesin? Buyurun arkadaşlar.

60. Evet, Hüzzam makamıydı. Daha ileride Hüzzam makamımız var. Bugün aslında şöyle bir repertuar da hazırladım ben. Uzun zamandır belki dinlemediğiniz o kadar güzel eserler var ki özellikle seçtim ve sizler için getirdim. Lütfen bunları can kulağıyla dinleyiniz. Bunlar bizim şarkılarımız. Bunlar bizi yansıtıyor. Bunlar bizim duygularımız. Yani yabancı duygular değil. Biz ancak bu duygularla beslenebiliriz. Duygularımız ancak bu şarkıların, bu melodilerinde, bu sözlerde, bu yaşanmışlıklarda beslenir. Çünkü kendi şarkılarımızın, her toplumun kendi müziği vardır. Onunla zaten hemdem olabilir. Onunla ancak duygularına yön verebilir. O zaman madem duygular yön veriyor dediysek de biraz da coşturalım o zaman duygularımızı. Necip Gülses'in Kürdili Cazkâr makamında bir şarkısı, Nuriye Eracar yazmış sözlerini. Duygular coşuyor çaldığın zaman, sevgiler koşuyor geldiğin zaman. Saatler duruyor sevdiğin zaman, sen vur da tanburun tellerine yar, gözyaşım süzülsün ellerine yar.

0: TRT Name.
1: Evet, sen vur da tam vurun tellerine. Necip Gülses'in bu güzel eseriydi. Şimdi sevgili dinleyicilerimiz, deminki eser hakkında bir şey söylemek istiyorum. Aslında Aşkın Beni Durmaz Yakar vardı ya, Hüzzam Saadettin Kaynağ'ın. O dönemlerde biliyorsunuz Yeşilçam'da yapılan bestelere filmler çekilirken, çekilen filmlere de besteler yapılırmış. Aslında bu o itibarda olan bir eser. Aşkın Beni Durmaz Yakar diye isimli bir film yazıp bestelemişler bunu yani. İşte böyle güzel bir kültürümüz var, ne güzel. Evet, Hicaz makamı, en sevdiklerimden Hicaz makamı, Muzaffer İlkar ve Mehmet Erbolan'ın bu ikilinin güzel eseri Hicaz makamında. Hepiniz biliyorsunuz. Madem ki gidiyorsun, şöyle bana Hicaz verir misiniz birazcık böyle? Madem ki gidiyorsun, bırakıp burada beni, bir daha seyredeyim, bir daha seyredeyim, ne olur dur da seni. Ayrılan belki döner, belki de dönmez geri. Bir daha seyredeyim, bir daha seyredeyim, ne olur dur da seni.

Evet, Muzaffer İkar'ın bu güzel caz makamındaki şarkısıydı sevgili dinleyicilerimiz. Ben Bahadır Özüşen, Ankara Radyosu'ndan, Akustik Name programından sizlere birbirinden güzel eserlerle, sizin şarkılarınızla sesleniyoruz. Evet, aslında bu repertuarı hazırlarken 2 gün önce sevgili babacığım Ankara Radyosu'nun, TRT Ankara Radyosu'nun yetiştirdiği en güzel seslerden Akif Özüşen babacığım şu anda beni dinliyordur. Ayvalık'ta yaşıyor aslında ama buraya geldi. Dün beraber böyle hem böyle beraber bir sosyal medyada bir canlı yayın yaptık babacığımla, Uğut Keman. Ondan sonra çok seviyorlar böyle bizden. Babamla beraber hazırladık aslında beraber. Onun eşi Yasemin Hanım. Sonra evde benim eşim beraber şöyle güzel şarkılarımızı hazırladık. Onlar da dinliyorlar. Buradan selam olsun. Şimdi Erol Sayan'ın bir eseri var. Uzun zamandır okunmayan bir eser bu da. Şu gönlümü yaralayan, bu bahtımı karalayan, beni dertten derde koyan, sizden biri sizden biri diye. Hem de çok güzel bir melodisi vardır. Yıkansan sözleri. Nihavens makamında. Hadi buyurun arkadaşlar, seslendirelim.

0: TRT Name.
1: Sevgili dinleyicilerimiz, sizden biri, sizden birileri, yani bizden biri demek, siz, biz. Ne güzel bir toplumuz, ne güzel Türk milletiyiz ve bu şarkılarımıza, kültürümüze gurur duyuyoruz. Bizler de seslendirirken gerçekten o duygulara hepsine sahibiz, emin olun buna. Siz ne yaşıyorsanız biz de aynı şekilde yaşıyoruz bunları, bu güzellikleri beraber ne güzel de paylaşıyoruz. Hicaz makamında bir eser geliyor. Melahat Pars'ın bir eseri, yine hepinizin bildiği aslında ve eşlik edebileceğinizi düşündüğümüz bir eser. Ben gamlı hazan, sense bahar, dinle de vazgeç. Sen kendine kendin gibi bir taze bahar seç. Olmaz meleğim, olmaz meleğim böyle bir aşk. Ben de vakit geç. Sen kendine kendin gibi bir taze bahar seç.

Ah işte böyle büyüleniyoruz biz de. Sevgili dinleyicilerimiz Melahat Pars'ın Hicaz makamındaki bu şarkısını biz biraz böyle kendimizce düzenledik. Güzel olmuştu. Alkışlarınızı duyabiliyorum. Alkışlarınızı duyabiliyorum. Ne mutlu. Şimdi Rast makamına geçiyoruz. Rast, işimiz rast gelsin diye bir Rast makamı yapalım şöyle. Arkadaşlar. Evet, udumuzdan bir taksim dinliyoruz.

0: TRT Name.
1: Evet sevgili dinleyicilerimiz, aslında vaktimiz azalmaya başladı. Çok az da bir süremiz var. 3 tane eserim var hazırladım ama bence yetişmeyecek. Hemen bu eseri okuyalım. Arkasında da çok güzel bir hareketli Suzunak makamında vesaire var. Rast başladık. Rast makamı içimize huzur, neşe duyguları verir. Melodik yapısında bu vardır. Osmanlı döneminde, Selçuklu döneminde çok fazla rast makamıyla birçok hastalığı iyileştirdiklerini biliyoruz. İlk bulunan makamlardan bir de rast makamı. Abdülkadir Meragiler, efendim ondan önceler vesaire, birçok da eser var rast makamında. Şimdi biz de bunlardan birini daha okuyalım o zaman. Sabri Süha Ansen. Rast makamında bir şarkı. Seninle düştüm dile, aşkın bana bir çile, rakip oldum bülbüle, gönül verince güle. Hadi bakalım beraber, şöyle hareketli hareketli beraber.

sevgili dinleyicilerimiz, Ankara Radyosu'ndan ben Bahadır Özüşen ve çok kıymetli saz arkadaşlarımla beraber ben bugün sizlere gitarımla eşlik etmeye çalıştım. Bugün tonmasterimiz Ali Taşçıoğlu'ydu efendim. Tolga Önbaş stüdyo görevlimizdi ve çok değerli kıymetli saz arkadaşlarım var. Ama tabii ki yapımcımız Aslı Boler ve kıymetli arkadaşlarım, sizleri anons etmekten gurur duyuyorum. Evet, kemanda Ertuğrul Erhan, udda Gökhan Macit, kanunda bugün aramızda İbrahim Kırşan, bas gitarda kıymetlimiz Mustafa Kanpıçak ve ritim sazda Burak Coşkun Er ve mikrofonda ben Bahadır Özüşen. Hem gitarımla hem sesimle hem sunumla sizlerin bugün o değerli vaktinize eşlik ettik. Gönüllerinize, duygularınıza şifa olmuştur ümidimizle. Bir şarkıyla bitirelim. Siz de hangi yapalım Süznak? Ferit Sıdal'ı yapalım değil mi? Ferit Sıdal'ın güzel bir eseri var. Hepinizin bildiği ve eşlik edebileceği. Efendim diyoruz ki gözlerin bir içim su. İçim yandı doğrusu. Öpeyim gözlerinden kalmaz gönül korkusu. Buyurun.

İstanbul'a merhabalar efendim. TRT Name'ye hoş geldiniz. 1 Temmuz çarşamba akşamı. Temmuz ayına birlikte giriş yapmış oluyoruz. Hem ilk günü hem ilk haftasındayız. Akşamın Sesi programından selamlıyoruz sizleri. Bugün aynı zamanda İstanbul'da yılın şu vakte kadarki en sıcak günüydü. En sıcak akşamı olacak haliyle. Saatlerimiz 19'u gösteriyor. Sunucunuz ben Tayfun Öçal. Bu akşam yapımcımız Melek Hancı ve teknik yönetmenimiz Selda Kış'la birlikte 2 saat boyunca canlı yayında radyolarınızda olacağız efendim. Yine çok güzel eserlerimiz var. Nihavend makamında bir şarkıyla başlayacağız. Nedim'in güftesini yazdı. Arif Sami Toker'in bestelediği o güzel şarkı Çiğdem Yarkın seslendirecek. Erişti nevbahar eyyamı, açıldı gülü gülşen.

Gel ey denizin nazlı kızı, Nuşe Şarabet. Yaprak Sayar'dan dinledik efendim. Acema Şiran eseri, bestesi Aleko Bacanos imzası taşıyordu bu şarkının. Yeniden Nihal Event bir eser dinleme vakti. Zeki Müren imzası taşıyan o unutulmaz eser. Vedat Çetinkaya seslendirecek. Bir de Mehdi Yasemen, aşkımın tek hatırası.

Zeynettin Maraş'ın Nihavend klasiğini farklı bir yorumla Mine Geçeli seslendirdi efendim. Gizli aşk bu, söyleyemem derdimi hiç kimseye. Şimdiki Ürdeli İcazkar makamında bir Yusuf Nalkesen şarkısı dinleyeceğiz Gül Yazıcı yorumuyla. Avuçlarımda hala sıcaklığın var inan.

Cengiz Han Sönmez bizlerleydi. Ben unutsam şarkılar unutmaz söyler seni isimli eseri seslendirdi sanatçımız. Bestesi Hasan Esen, güftesi Yalçın Benlican'a aitti bu şarkının. Yarım saati doldurmak üzereyiz. Akşamın sesinde bir Zeki Müren eseri daha var sırada. Ahmet Özhan seslendirecek bu kez Kürdili Cazkar makamındaki şarkıyı. Uzun yıllar bekledim, hakikat oldu rüyam.

Ah güzel İstanbul, sen benim canımsın. Nazan Sıvacı seslendirdi bestesi, Kadri Şençalar güftesi, Vecdi Bingöl'e ait bu Nihavend eseri. Şimdi efendim bir başka Nihavend şarkıyı dinleyeceğiz. Bestesi Hacı Arif Bey, güftesi Mehmet Sadi Bey'e ait bu şarkı. Uyur daim uyanmazdı benim bahtı siyahkarım. Hamide Uysal'dan dinliyoruz.

Nuriye Eracar'a aitti bu şarkının da. Yine Nihavend devam edeceğiz programımıza. Ahmet Kadri Rizeli'nin hem yazıp hem de bestelediği bir eseri Eliz Avaroğlu seslendirecek. Gönül bu, neden söz dinlemez ağlar?

Beste ve güftesi Zübeyde Yalın Ökdem'e ait Hicaz şarkıyı dinledik Esra-i Çöz'den. Son şarkı. Şimdi Kürdili Hicazkar bir eseri Hasan Esen'den dinleyeceğiz. Eserin bestesi solistimizin kendisine, güftesi Fatma Onur'a ait. Sen benim gönlümde öyle özelsin. Birine söylesem bu kim diyecek?

Şükrü Tünar'ın Uşak makamında bestelediği eseri Bahadır Özüşen'den dinledik. Güller arasında seni bensiz gören olmuş. Saatlerimiz de 22. Yani yeni saatimize girmiş bulunuyoruz sevgili Name dostları. Akşamın sesi İstanbul'dan canlı yayınla devam ediyor şimdi Nihavend bir şarkıyla. Beste ve güftesi Eda Şimşek'e ait eseri kendisinden dinleyeceğiz. Eda Şimşek söylüyor, Geceler.

Gecelerde ıssızım, gecelerde mutsuzum, gecelerde yalnızım, geceler üşüyorum.

tatmadım, bilemem ki. Alın yazımdım benim. Ne yapsam, ne yapsam silemem ki.

Seni uzaktan sevmek aşkların en güzeli. Çok eskilerden bir şarkı dinledik. Yaşar Güvenir kendi yazıp bestelediği eseri seslendirdi efendim. Akşamın sesinde şimdi Behiye Aksoy'dan yine eskilerden bir şarkı dinleyeceğiz. Beste Baki Duyarlar, Güfte Şahin Çağatay'a ait. Hasret.

Tuğçe Pala'dan dinledik. Ben solmuş bir yaprak gülün dalında. Bu Nihavend Tango, Hasan Esen'in bestelediği güftesi Fatma Onur'a ait bir şarkıydı. Şimdi Dilek Türkan'dan yine bir tango dinleyeceğiz. Unutulmaz bir eser. Bestesi Necip Celal Andel'e, güftesi Rüştü Ege'ye ait bu şarkının. Mazi kalbimde bir yaradır.

Özlem makamı klasiği, kıskanırım seni ben, Nesrin Sipahi yorumuyla radyonuzdaydı. Bestesi Teoman Alpay, güftesi Hikmet Münir Ebcioğlu'na aitti bu eserinde. Akşamın sesi devam ediyor efendim, son yarım saate girmek üzereyiz. Şimdi yine bir klasik, Yusuf Nalkesen'in bestelediği, güftesi Orhan Seyfi Orhon'a ait Muhayyer Kürdi eseri dinleyeceğiz. Mustafa Seyran seslendiriyor. Hani o bırakıp giderken seni, o öksüz tavrını takmayacaktın.

Duydum ki unutmuşsun gözlerimin rengini. Faruk Salgar seslendirdi efendim. Bestesi Selahattin Altınbaş, güftesi Turgut Yarkent'e ait. Muhayyer Kürdi makamındaki bu şarkıyı. Klasikler devam ediyor akşamın sesinde. Şimdi Emel Say'ın yorumuyla Segah bir eser dinleyeceğiz. Bestesi Mustafa Seyran, güftesi Mehmet Erbulan'a ait. Kapat gözlerini, kimse görmesin.

Çok güzel farklı bir düet. Canan Sezgin Geylan ve Yahya Geylan. Şarkımı senin için yazdığımı bilseydin isimli çok bilinen sevilen bir eseri caz formunda yorumladılar. Dinlediğiniz üzere bestesi İrfan Özbakır, güftesi Ülkü Aker'e aitti bu şarkının. Şimdi yine eskilere uzanıyoruz. Rast makamında bir şarkıyı Yaşar Özel'den dinleyeceğiz. Beste Zeynettin Maraş, güfte İlhan Behlül Pektaş'a ait. Sana dönmek ne güzel, kuşlar gibi uçarak.

Önce Saadettin Kaynağ'ın Rast makamındaki klasik eseri Yasemin'i Ayşen Birgör'den dinledik. Az önce de Gündoğdu Duran'ın efsane şarkısı Nihavend makamındaki Gözleri Aşka Gülen Taze Söğüt Dalısın isimli şarkıyı Samime Sanay yorumuyla dinledik. Ve yayınımızın da sonuna geldik bu şarkılarla birlikte efendim. Akşamın sesini dinlediğiniz için bu akşam da çok teşekkür ediyoruz. Temmuz ayını açtık. Ay boyunca beraber olacağız akşamın sesinde. Veda eserimizden önce biz ekipçe vedalaşacağız sizlerle. Bu akşam yapımcımız Melek Hancı, teknik yönetmenimiz Selda Kıştı. Mikrofonda ben vardım, sunucunuz Tayfun Açal. Veda eserimiz Nihavend makamında olacak. Bestesi Yıldırım Gürses'e, güftesi Ayten Baykal'a ait yine unutulmaz bir eser. Yıldırım Gürses kendisi seslendirecek. Bilmem hatırlar mısın, bir liseli kız vardı. Yarın akşam aynı saatte görüşene dek nameyle kalın.

Merhaba sevgili TRT Name dinleyenleri. Gül Zamanı programından hepinize sevgilerimizi, saygılarımızı sunuyoruz. Ben Gül Yazıcı. Stüdyoda bana refakat eden kıymetli arkadaşlarım Kanun'la İsmail Karaşin, Violonsel'le Özgür Özgüler, Tambur'la Pelin Değirmenci. Yayında ve yapımda emeği geçen Sevilay Tunalı ve Tonmeister'imiz sevgili Birsel Acar da bu akşam bizlerle beraber. Gül Zamanı bu akşam Hamiyet Yücesesin enfes sesiyle sizlere merhaba dedi. Güftesi Vecdi Bingöl'e, bestesi Saadettin Kaynağı'a ait Hüzzam şarkıyı dinlediniz. Çıkar yücelerden haber sorarım solarken dağların gümüş yaldızı. Bilmem neredeyim, neyi ararım. Uyanır içimde derin bir sızı. Hüzzam makamıyla açtığımız programa yine birkaç tane hüzzam eserle devam edelim istiyoruz. Bu kez Selahattin Pınar'dan bir hüzzam eser seçtim. Güfte Mustafa Nafiz Irmağan. Sormadın halimi hiç, kalbimin esrarı nedir? Çekerim aşkını çılgın gibi ben kaç senedir?

1900-1988 yılları arasında yaşamış Cevdet Çağla. Musiki zevkini ve terbiyesini anne ve babasından almış. Kıymetli bir keman üstadı ve icracısı olduğu kadar aynı zamanda büyük bir bestekardır. 20. yüzyıl Türk musikisinin geleneğe bağlı şarkı bestekarları arasında kendine sağlam bir yer edinmiştir. Güftesi Hikmet Münir Ebcioğlu'na, bestesi Cevdet Çağla'ya ait Hüzzam şarkıyı seslendirelim şimdi de. Şu göğsüm yırtılıp baksan, dikenler aynı güldendir. Şikayet bilmeyen kalbim kanar, hep aynı eldendir.

Yar yolunu kolladım, beyaz mendil salladım. Ona çiçek yolladım akasyalar açarken. Güftesi ve bestesi Yesari Asım Arso'ya ait Hüzzam şarkıyı dinleyeceksiniz.

Gül Zamanı, güftesi Vecdi Bingöl'e ait, bestesi Saadettin Kaynağ'ın Muhayyer Kürdi şarkısıyla devam ediyor. Fakat onun öncesinde arkadaşlarım Saad Işılay'ın Muhayyer Kürdi'yi saz semayinden bir bölümünü çalacaksınız değil mi? Bir hani bir teslim mi? Sadece teslim çalınacak, evet. Gönlüm özledikçe görürdüm hele.

Saadettin Kaynağ'ın şarkısının hemen bitimine Teoman Alpay'ın Muhayyer Kürdi şarkısını dinlediniz. Yalnız kalan ruhumun acısı çok derindir. Evet, bu hafta da Gül Zamanı'nın sonuna geldik kıymetli dinleyenler. Bana refakat eden arkadaşlarım Kanun'la İsmail Karaşin, Violonsel'le Özgür Özgüler, Tambur'la Pelin Değirmenci'ydi. Yayın ve yapımda emeği geçen Sevilay Tunalı ve ton masterimiz bu akşam Birsel Acar'dı. Çok teşekkür ediyoruz. Ben Gül Yazıcı, haftaya Gül Zamanı'nda buluşmak dileğiyle hoşça kalın diyorum.

Türk musikisine emek vermiş bestekarlarımızın ve şairlerimizin eserlerinden örnekler sunacağımız ve canlı icralara da yer vereceğimiz musiki sandığımız programı Dilek Yüzler ve Murat Salim Tokaç'ın sunumuyla her cuma saat 22'de TRT Name'de.

0: Merhaba değerli dinleyiciler, ben Çiğdem Yarkın.
1: Ben İncil Abertu.
0: Sizlere TRTNAME İstanbul stüdyolarından sesleniyoruz. Program sazendelerimiz tamburla Pelin Değirmenci ve kemençe ile Neva Gülses. Ton masterimiz Birsel Acar, teknik yapımda Mehmet Bahar ve program yapımcımız Oğuz Unutulmaz. Şimdi sizlere sosyal medyada yayınlanan Tülün Korman'la ilgili bir yazıyı okumak istiyorum. Bu yazının sahibi Ahmet Rasim Küçük Usta. Bizi mutlaka dinliyordur. Selamlarımızı, sevgilerimizi
1: Evet,
0: gönderelim. Çok sevdiğim bir abimdir kendisi.
1: öyledir. Çok
0: Şöyle
1: değerlidir.
0: yazmış: "Bu yağmurlu puslu Nisan gününe Nuri Halil Poyraz'ın Tülün Korman'ın sesinden dinlediğim Hicaz şarkısıyla başladım. Tülün Hoca her zamanki gibi bülbül gibi şakıyordu. Şarkıyı birkaç kere de notadan takip ederek dinledim." Bu arada Ahmet abi udidir, çok da
1: Evet,
0: iyi bir udidir.
1: dinleyicimize
0: Cenuçen
1: söylememiz lazım.
0: Tanrıkorur'un öğrencisidir
1: Evet.
0: kendisi. Onu da eklemeden edemedim.
1: Nüktedan.
0: Çok. Tülün Korman'ın gırtlak namelerini, yorumunu hiçbir işaretle notaya aktarmanın mümkün olmadığını düşündüm. Şair Turhan Özbaş'ın Tülün Korman için yazdığı mısraları hatırladım. Şöyle demiş: "Bir ceylan suya iner, sen şarkı söylerken

0: ömür hazzı o zaman bitmeyen gecelerin. Her gün daha bir beyaz bir sabahtır ellerin.
1: Şurada araya gireyim. Elleri ne kadar güzeldi değil mi Tülün Korunan'ın?
0: Evet.
1: Meşhurdu.
0: Ve her zaman bakımlıydı.
1: Her zaman.
0: Her zaman.
1: Evet.
0: Yani ben yaşlılık zamanına denk geldim ama hakikaten o tırnakları ve elleri her zaman göze mutlaka çarpıyordu.
1: Bir küçük anekdot. Benim bir programımda Altunizade'de sen yoktun, var mıydın? Onu ağırladığımız programda.
0: Yoktum.
1: İşte ellerinden bahsettim yine. Konuğu programın. Sonra ara verdik. Salondan bir iki kişi yanıma geldi. Dedi ki ellerini methediyorsunuz dedi. Hiç iş yapmamış mı dedi. Ben de ikinci bölümde hocam böyle böyle sordular, hiç iş yapmadı mı dediler. Yapmadım dedi.
0: Aa.
1: Evet valla.
0: Ha.
1: Prenses gibi
0: Ondan
1: büyütülmüş, yaşamış.
0: Evet, devam ediyorum. Ahmet Rasim Küçük Usta şöyle devam etmiş. Akşam da kendisini aradım. Besteden de okuyuşundan da çok etkilendiğimi söyledim. Güldü. Bu şarkıyı hocadan geçmiştim. O zamanlar biraz aşıktım. Bu şarkıyı okur ağlardım dedi.
1: Evet.
0: Tülün Korman 1951 senesi sonlarında radyoya girmiş. O senelerde Nuri Halil Poyraz idaresinde 2 sene kadar devam eden ve sazendelerin de hanendelerin de hanım olduğu bir hanımlar faslı varmış. Bu eseri Nuri Halil Poyraz'dan o zaman geçmiş Tülün Hanım. Hicaz makamında bir eser bu. Yalanmış bülbülün sevgisi güle, ötmüyor koruda bir tek kuş bile. Tülün Korman'dan dinliyoruz.

Nuri Halil Poyraz'ın Hicaz eserini Tulun Korman'dan dinledik. Yine güzel bir hatıraya geçelim istiyorum. Yine Cevdet Kozanoğlu anlatıyor. Çok güzel hatıraları var radyo ile ilgili. Ankara Radyosu'nda plak kayıt stüdyosu açıldığı sıralarda 30 kadar plağını Cemil Bey'in çoğaltmak istemişler. O sırada Kemani, Reşat Erer, Mesut Cemil, Kozanoğlu plakları dinliyorlar. Dinlerken de çok heyecanlanıyorlar ve ağlamaya başlıyorlar. Kozanoğlu Reşat Erer'in de ağladığını görünce diyor ki, "Hocam Reşat Bey ya da bu adamı, bu büyük adamı ben görmedim. Mesut'un da babası. Hani ben görmediğim için ağlıyorum. O da babasını ağlıyor. Siz neden ağlıyorsunuz?" diye soruyor. Onun üzerine Reşat Bey diyor ki, "Bu plaklara değil, Cemil Bey'e ağlıyorum. Çünkü siz Cemil Bey'i bu zannediyorsunuz. Onlar maişet temini için, yani para kazanmak için 3 dakikaya sığdırılmış melodiler," diyor. Yani demek ki kendisini dinleseydik neler olacaktı. Şimdi içinde Cevdet Kozanoğlu da olan bir ekipten Hüseyin İsa Semai'si dinleyelim. Iraklı Uğdi Cemil Beşir'in, Ruşen Ferit Kam ve Vecihe Daryal da eşlik ediyorlar.

0: Iraklı Udi Cemil Beşir'in Hüseyin'i saz semaisini Ruşen Ferit Kam, Vecihe Deryal ve Cevdet Kozanoğlu'ndan dinledik. Şimdi benim de hocam olan Alaaddin Yavaşça'dan biraz bahsedelim. 1950'de radyo imtihanına girmiş. Bilmeyen dinleyicilerimiz vardır, belki kendisi tıp doktoru. Ama aynı zamanda çok iyi de bir müzisyen, bestekar. İlk radyo bandında okuduğu eserlerden biri de biraz önce bahsi geçen bestekar Reşat Erer'in bir şarkısı, Nihavend makamında Aşkın ile Ey Nevcivan. O sıralarda Ekrem Reşit Bey İstanbul Radyosu Radyofonik Temsiller bölümünün yöneticisidir. Programdan birkaç gün sonra Alaaddin Bey'i gördüğünde Aşkın ile Ey Nevcivan'ı okumuşsun, beni çok etkiledi. Sadece bu şarkıyı kullanmak için radyofonik bir oyunu mikrofona getireceğim. Bana bu şarkıyı yeniden okur musun?
1: Etkiye bakar
0: Demiş.
1: mısın? Ekrem
0: Evet.
1: Reşit Rey malum
0: Evet.
1: büyük besteci Cemal Reşit Rey'in de kardeşi. Evet.
0: Aynen öyle. Bir süre sonra oyun hazırlanır ve Alaaddin Bey bu şarkıyı oyun için okur. Sonraları Ekrem Reşit Rey ile ne zaman karşılaşsalar hadi şu şarkıdan bir pasajcık oku der.
1: Ne enteresan değil mi? Ne
0: Evet.
1: güzel dünyaları varmış. O kadar imreniyorum ki bu alışverişe, bu
0: Kesinlikle
1: dünyaya.
0: ben de
1: Ay
0: huzunluyum.
1: bir de
0: Belki
1: bunu
0: rüyalarda
1: sırf
0: görürüz.
1: inşallah, evet herhalde o kadar.
0: Bu
1: Kim okuyor?
0: şarkıyı Tülün Korman'dan
1: Evet.
0: dinliyoruz.

0: Tulum Korman'dan Reşat Erer'in Nihavend şarkısını dinledik. Aşkın ile Ey Nevcivan. Tulum Hanım'a devam edelim. Mutlaka dinleyicilerimiz anlamıştır. Bugünü adeta ona ayırdık bu programı. Annesi Tahlisa Hanım. Zaten Darül Elhan mezunu. Neden zaten diyorum. Çünkü bir yerden besleniyor Tulum Hanım. Darül Elhan malum ilk konservatuarı toprakların. Darül Elhan da şey demek, nameler kapısı demek. Dar kapı, Elhan nameler. Yani konservatuarın eski adı. Ve keman çalardı. Babası da ünlü bir hattat, Nuri Korman. Şehzade Ziyaettin Efendi ve çocuklarının ve Naime Sultan'ın çocuklarının hat hocası. O kadar ünlü bir hattat. Aynı zamanda da Yahya Efendi dergahının Beşiktaş'tadır.
1: Alaaddin Hoca da
0: Zakir
1: orada.
0: Başı. Öyle mi?
1: Evet, orada yazıyor.
0: Zakir Başı'dır. Bir de bunları bilmeyebilirler. Sultanahmet'teki Alman Çeşmesi'ni biliyorsun değil
1: Evet,
0: mi?
1: biliyorum.
0: Yani İstanbul'da herkes bilir. Onun yazıları da yine Nuri Korman'a aittir. Bu kadar değerli bir zatın da kızı.
1: Dinleyenler artık daha bilerek
0: Farklı,
1: bakacaklar.
0: evet. Çok da geç yaşta baba olmuş. Yani prensesler gibi büyütülmüş. Hani tırnaklarından, güzel ellerinden falan bahsettik.
1: O yüzden iş
0: Çünkü
1: yaptırmamışlar.
0: evet yani belki ailece onu böyle yetiştirdiler. Ortaokul son sınıftayken daha Beyoğlu'nda okumuş. Saadettin Kaynak'tan repertuar ve meşk etmiş. Repertuar kazanmış ve meşk etmiş. Aynı yıllarda da bak nasıl eğitim verdiriyorlar. Ortaokul kaç yaş? 12,
1: 10,
0: 13.
1: 11. Ha,
0: Bak.
1: pardon, 11'de bitiyor ilkokul.
0: İşte
1: 13.
0: 12, 13 yaşlarında. Aynı yıllarda Behçet Kemal Çağlar'da

0: yandan edebiyat Şefik Gürmeriç'ten de teori dersleri alıyor. Bak şimdi Şefik Gürmeriç
1: Evet.
0: sonra Belediye Konservatuarı'nın Türk Müziği bölümünü kuracak.
1: Evet.
0: Daha sonra bildiğin 60'lı yılların bütün iyi solistlerinin hocasıdır Şefik Hoca.
1: Evet. Çok da
0: Çok
1: iyi
0: da
1: bir
0: bilinmeyen
1: bestekar.
0: biridir.
1: Evet.
0: İnşallah anlatacağız bir gün daha uzun
1: Evet.
0: uzadıya.
1: Hı.
0: Sonra İstanbul Belediye Konservatuarı'na giriyor. Orada o zaman da zaten tepe başında okul. Münir Bey'in özel korosuna giriyor. Münir Bey'in öğrencisi oluyor. Hatta Münir Bey'in ısrarı ile 2,5-3 yıl da orada asistanlık yapıyor, hocalık yapıyor
1: Aa.
0: İstanbul Belediye Konservatuarı'nda. Kendisinden de dinlemiştim
1: Hı.
0: bunu. Sonra belediye konservatuarında okurken, sonra demeyelim,
1: Hı.
0: konservatuarda okurken tam adını söyleyelim, İstanbul Belediye Konservatuarı Türk Müziği Nazariyatı Bölümü idi bu. Benim de mezun olduğum okul.
1: Hı.
0: Şefik Gürmeriç, Mesut Cemil ve Münir Nurettin Selçuk'tan istifade ediyor. Mesut Cemil folklor hocası mesela, ne enteresan. Ne
1: Aa.
0: enteresan değil, herkes bu tarafını bilmez. Biliyorsun tüm müziklere hakim bir
1: Evet,
0: adamdı.
1: doğru.
0: Ankara Radyosu'nda öyle fotoğraflar var. Bir bakıyorsun Yurttan Sesler'de bağlama çalıyor. Bir bakıyorsun klasik Türk müziğinde tambur çalıyor. Bir bakıyorsun orkestrada violonsel çalıyor.
1: Vallahi.
0: Öyle bir adam. Evet, imiş İstanbul Radyosu'na giriyor sonra
1: Hı.
0: ve İstanbul'un çok meşhur konser salonları, sinema ama konser salonları, Saray, malum Saray
1: Hı.
0: Sineması, Atlas Sineması ki şimdi müze oldu,
1: Evet.
0: Kadıköy'de opera
1: Hı
0: sinemalarında
1: hı.
0: çok özel konserler veriyor.
1: Opera dediğin Süreyya Operası
0: Yok yok
1: değil
0: değil,
1: başka.
0: opera
1: Ha,
0: sineması
1: opera
0: vardı.
1: sineması,
0: Şimdi
1: tamam.
0: yok
1: Hı.
0: galiba. Konserlerinde klasik eserlerin yanında Feyzi Aslangil'le özel bir bölüm yapıp tango ve neoklasik
1: Hı
0: eserlerde
1: hı.
0: seslendiriyor. Zaten ses cinsi de malum, bu tür eserlere daha çok
1: Evet
0: giderdi
1: evet.
0: Tulin
1: Hı
0: Hanım'ın.
1: hı.
0: En çok kendi ifadesi Sadi Işılay ve Münir Nurettin Selçuk'tan yararlanıyor. Diğer yararlandıkları da daha evvel başta söyledik, Nuri Halil Poyraz, ha Mustafa Nafiz Irmak, meşhur güfte yazarı ve bestekarımız ve Refik Fersan'dır diyor
1: Evet.
0: en yararlandığı insanlar. Uzun yıllar İstanbul Radyosu'nda beraber ve solo şarkıları yönetti.
1: Evet. Benim de konservatuvarda hocam
0: Ha,
1: da
0: tam da onu
1: oldu. Evet.
0: söyleyecektim. 1975'te kurulan İTÜ,
1: Evet.
0: Türk Musikisi Devlet Konservatuarı'ndan da çok senin gibi özel müzisyenler yetiştirdi
1: Evet.
0: ve 2018'de de vefat etti. Şimdi onun çok yakın bir arkadaşı
1: Evet.
0: var. İstersen onu anons etmeyeyim, sen bitir programı.
1: Tamam. Sizlere TRT İstanbul Radyosu stüdyolarından, Name stüdyolarından seslendik. Ben Çiğdem
0: Ben
1: Yarkın.
0: İncil Abertu.
1: Program sazendelerimiz kemençe ile Neva Gülses, tamburla Pelin Değirmenci, ton masterimiz Birsel Acar, teknik yapımda Mehmet Bahar vardı ve program yapımcımız da Oğuz Unutulmaz.
0: Tülin Yakar Çelik'ten ki çok yakın arkadaşıydı Korman'ın,
1: Hı.
0: Tülin Korman'ın, Emin Ongan'ın Segah şarkısı. En sevdiği makam da Korman'ın bu
1: Zeka.
0: makam
1: Evet.
0: imiş. Baharı okşuyor ellerim.
1: Bir sonraki programda tekrar buluşuncaya dek hoşça kalın.
0: Hoşça kalın.

0: TRT Name.
1: Yıldızlar Altında.

Ateşin gözlerini ruha kemend etme sakın. Beni Leyla gibi sen zülfüne bend etme sakın. Kanayan kalbimi öksüz bırakıp gitme sakın. Beni Leyla gibi sen zülfüne bend etme sakın. Mustafa Nafiz Irmak'ın güftesini yazdığı Sadi Işılay'ın Mahur makamındaki eseriyle Rahmi Sönmez Ocağı'nın yorumuyla selamladık bu gece sizleri. Namelerle dolu bir programla daha huzurlarınızdayız. Bu gecede Yıldızlar Altında programıyla bir saat boyunca yine en güzel eserlerle sesleneceğiz size. Programı hazırlayan ve sunan ben Tayfun Yönlü, her gece olduğu gibi size TRT Antalya Radyosu'ndan sesleniyorum. Bu gece Mahur ve Gerdaniye makamında eserler sunacağız size. Güftesi Sinan Ozan'a, bestesi Yorgo Bacanos'a ait Mahur eser var sırada. Çetin Körükçü'den dinliyoruz. Hala kanayan kalbimi aşk ateşi dağlar. Ümidi kırılmış beni atiye ne bağlar? Gönlümdeki öksüzlüğe hatta gülen ağlar. Bir türbe ki ruhum gelen ağlar, giden ağlar.

Niçin nalendesin böyle gönül, derdin nedir söyle. Seni ben istemem öyle gönül, derdin nedir söyle. Alper Diler'den dinledik Nikos Ağa'nın bu mahur eserini. Karacaoğlan'ın bir şiirine Sadi Hoşses'in mahur makamındaki bestesi var sırada. Mualla Kılıç'tan dinliyoruz. Hicranı açmıştır sinede yara, zavallı gönlümün neşesi kara, talihin zulmeti yol vermez yara, bahtım kara, gül kara, sünbül kara. Sabret gönül, bir gün olur bu hasret biter, çekilen acılar canım, gün olur geçer.

Bahar pembe beyaz olur, güzeller neşeli olur, güzel gözlü civan. Güfte ve bestesi Nevesel Kökteş'e ait bu mahur eseri de Emel Sayın'dan dinledik. Karacaoğlan'ın bir şiirine Saadet'in Kaynağı'nın bir bestesi Sevim Süer'den dinliyoruz. Ben güzele güzel demem güzel benim olmayınca, Muhannet'in kahrın çekmem gel deyip de gelmeyince.

Şu güzele bir bakın, bakışı nur saçıyor. Dönüp dönüp bakıyor, ahu gibi kaçıyor. Güftesi ve bestesi Şemseddin Ziya Bey'e ait bu mahuru eseri Tuğrul Mumcu'dan dinledik. Son mahuru eserimizdi. Yıldızlar Altında Gerdaniye makamında eserlerle devam ediyor. İlk Gerdaniye şarkı, güftesini Ramazan Gökalp Arkın'ın yazdığı Saadettin Kaynağ'ın bir bestesi. Selma Sağbaş'tan dinliyoruz. Yar ayrılık yaktı beni, hangi yürekle naz edem? Yar sensiz bıraktı beni, derdimi kime arz edem?

Gözler mavi, yüz pembe, sanki gül ona benzer. Ben çoktan vurulmuşum, gönül yar yar der gezer. Yine saadetin kaynağı ait, yine Gerdaniye makamında bir eserdi. Tülün Kuşoğlu'ndan dinledik bu kez. Sırada Gerdaniye makamında bir Serhat türküsü var. Ankara Radyosu Türk Sanat Müziği Topluluğu'ndan dinliyoruz. Kırım'dan gelirim, adım da Sinan'dır. Kılıncımın suyu kandır da dumandır.

Erzincan'ın deresini atlayıver, şu benim nazlı yârimi saklayıver, ayda bir kerecik olsun yoklayıver. Ben adam salıvermem ağlama ile, ben adam koyuvermem yalvarma ile. Gerdaniye makamındaki bu türküyü Recep Birgit'ten dinledik. Sırada yine Gerdaniye makamında bir türkü var. Bu kez Mustafa Erses'ten dinliyoruz. Yüce dağ başında harman geç olur, çirkinin yanında sabah güç olur.

Odasına girdim fincan elinde, saatin kordonu ince belinde. Bir başka gerdaniye türküydü, bu kez Münip Utandı'dan dinledik. Sıradaki gerdaniye eser, güftesini Öksüz Aşık Dede'nin yazdığı Turhan Topel'in bir bestesi. Nilgün Abışka Osma'dan dinliyoruz. Gül budanmış, dal dal olmuş, menekşesi yol yol olmuş, siyah zülfün tel tel olmuş, biz şu yerlerden gideli, gurbet ellere düşeli.

Kıymetli dinleyenlerimiz, Yıldızlar Altında programımızın bu gecede sonuna ulaştık. Programı hazırlayan ve sunan ben Tayfun Yönlü. Yarın gece aynı saatte yeniden huzurlarınızda olabilmeyi diliyorum. Bu gece dinleyeceğimiz son eser Gerdaniye makamında bir türkü Yüksel Kip'ten dinliyoruz. Bulut gelir seher ile, çiçek açar bahar ile, herkes sarılmış yar ile, yağma yağmur, esme bre deli rüzgar, yârim yoldadır. Hoşçakalınız.

0: TRT Name. Saat 24.
1: Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır.

Sevgili dinleyicilerimiz, merhabalar. Evet, Akustik Name programından, Ankara Radyosu'ndan sizlere sesleniyoruz. Hepinize iyi akşamlar diliyoruz. Bu güzel programımızda sizlere harika şarkılar hazırladık. Güzel bir şarkıyla da başlangıç yaptık. Ama tabii ki hemen programımızı açmak adına da bugün ton masterimiz Ali Taşçıoğlu size merhaba diyor, oradan el sallıyor. Evet, stüdyo teknik görevlimiz Tolga Önbaş, program yapımcımız Aslı Boler. Bugün birbirinden değerli saz arkadaşlarım var bana eşlik eden, sağ olsunlar. Kemanda Ertuğrul Erhan, Udda Gökhan Macit, Kanunda İbrahim Kırşan, bas gitarda Mustafa Kampıçak ve ritim sazda Burak Coşkuner bizlerle olacaklar. Bu güzel şarkılarımıza onlar eşlik edecekler. Evet, ben de Bahadır Özüşen gitarımla bugün geldim. Bu güzel şarkılarda bazen gitarla eşlik edeceğim sizlere. Evet, harika program sizi bekliyor. Lütfen radyolarınızın sesini şöyle açın. O güzel şarkılarımızın o güzel dünyasına, büyüsüne bir kapılın, girin. Onlar size böyle bir şifa olsun. Talat Erin bu Kürdi makamındaki şarkısıyla başladık. Bunun sözleri Nadide Gürpınar'ın. Şimdi efendim, bu eserde Talat Er güzel bir Kürdi makamında beste yapmış. İlkbahara bekle beni demiştin, hiç mi orada kış baharı bulmuyor diye. Nadide Gürpınar bir şiir festivaline gidiyor.

Mersin'e. Yola çıkıp oradan da Akça'ya gidiyor. Mersin'den pardon Akça'ya geçiyor. Burada pansiyon işleten ünlü şair Cemal Safi o zaman pansiyon işletiyormuş. Tabii orada bir şair olunca ikisi de o duyguyla böyle platoniklik başlıyor birazcık Nadide Hanım'da. İlerleyen vakitlerde tabii Cemal Safi Nadide Hanım'a sürekli işte kış geçsin, ilkbahar gelsin, yaz geçsin. Mevsimlerle ilgili sürekli vaatlerde. Dolayısıyla tabii...

Nadir Hanım da buna çok içlenmiş, beklemiş, çok fazla beklemiş. Bekleyince tabii bu umutlar tükenince de gelmeyince de bu durumu çok içselleştirip işte ilkbahara bekle beni demiştin. Hiç mi orada kış baharı bulmuyor? Düşlerin mi? Yoksa sen mi değiştin? Ayrılıktan aşka sıra gelmiyor diye dizeleri yazmış. İşte böyle Cemal Safi, Allah rahmet eylesin. Evet, şimdi harika bir şarkı var. Aslında hepinizin kulaklarında olan güfte ve beste Adnan Ergil'e ait. Biz şöyle diyoruz, yani ayrılıklar olmasın. Hiçbir zaman ayrılık istemiyoruz ama tabii hayatın içinde her şey var. Her şeye hazır olmalıyız. Sevgi de var, güzellik de var, kavuşmak da var, ayrılmak da var. O zaman diyeceğiz ki kimlerdi ki seninle bir gün ayrılacağız. Geçip giden yılların ardından bakacağız. Böyle ayrılık olmaz.

0: TRT Name.
1: Sevgili dinleyicilerimiz, evet böyle ayrılık olmaz dedik. Efendim Adnan Ergil'in bu güzel bestesi sizlere ulaştırdık. Hepiniz de biliyorsunuz zaten bu şarkıyı, eminim ki bizlere eşlik ettiniz. Şimdi hüzdan makamına geçiş yapmak istiyorum. Arka bir eser var, Saadettin Kaynak deyince zaten bir durmak lazım. İnanılmaz güzel eserleri var biliyorsunuz repertuarımıza. TRT'miz o kadar güzel eserler kazandırmış ki Allah rahmet eylesin. Kendisi aynı zamanda biliyorsunuz Selimiye Camii'nde müezziniydi. Tabii ilk Cumhuriyet ve aslında ilk Osmanlı'nın son dönemleri ve ilk Cumhuriyet tarihindeki en önemli bestekarlardan Saadettin Kaynak ve Selahattin Pınar var tabii bir de. Hatta böyle ikisini kızıştırmaya çalışırlarmış bazen. Tabii onlar o kadar nezaketli insanlar ki işte Saadettin Kaynak'a sormuşlar yani sen ya da Selahattin Pınar'ı tam böyle hatırlamıyor olabilirim. Siz demiş ne düşünüyorsunuz demiş Saadettin Bey hakkında. O demiş ben kaynağım o Pınar demiş. Çok güzel bir ifadeyle orada nezaketlerini hem de böyle birbirlerine olan o bağlılığı ne güzel ifade etmişler. Aşkım beni durmaz yakar. Ey sevgili sen neredesin? Yaşlı gözüm durmaz akar. Ey sevgili sen neredesin? Buyurun arkadaşlar.

Evet sevgili dinleyicilerimiz, işte Saadettin Kaynağ'ın böyle küçük de olsa harika bir esere yine imza atmış. Evet, Hüzzam makamıydı, daha ileride Hüzzam makamımız var. Bugün aslında şöyle bir repertuar da hazırladım ben. Uzun zamandır belki dinlemediğiniz o kadar güzel eserler var ki özellikle seçtim ve sizler için getirdim. Lütfen bunları can kulağıyla dinleyiniz. Bunlar bizim şarkılarımız. Bunlar bizi yansıtıyor. Bunlar bizim duygularımız. Yani yabancı duygular değil. Biz ancak bu duygularla beslenebiliriz. Duygularımız ancak bu şarkıların, bu melodilerinde, bu sözlerde, bu yaşanmışlıklarda beslenir. Çünkü kendi şarkılarımızın, her toplumun kendi müziği vardır. Onunla zaten hemdem olabilir, onunla ancak duygularına yön verebilir. O zaman madem duygular yön veriyor dediysek de biraz da coşturalım o zaman duygularımızı. Necip Gülses'in Kürdili Cazkar makamında bir şarkısı, Nuriye Eracar yazmış sözlerini. Duygular coşuyor çaldığın zaman, sevgiler koşuyor geldiğin zaman. Saatler duruyor sevdiğin zaman, sen vur da tanburun tellerine yar, gözyaşım süzülsün ellerine yar.

0: TRT Name.
1: Evet, sen vur da tamburun tellerine. Necip Gülses'in bu güzel eseriydi. Şimdi sevgili dinleyicilerimiz, deminki eser hakkında bir şey söylemek istiyorum. Aslında Aşkın Beni Durmaz Yakar vardı ya, Hüzzam Saadettin Kaynağ'ın. O dönemlerde biliyorsunuz Yeşilçam'da yapılan bestelere filmler çekilirken, çekilen filmlere de besteler yapılırmış. Aslında bu o itibarda olan bir eser. Aşkın Beni Durmaz Yakar diye isimli bir film yazıp bestelemişler bunu yani. İşte böyle güzel bir kültürümüz var, ne güzel. Evet, Hicaz makamı, en sevdiklerimden Hicaz makamı, Muzaffer İlkar ve Mehmet Erbolan'ın bu ikilinin güzel eseri. Hicaz makamında hepiniz biliyorsunuz. Madem ki gidiyorsun, şöyle bana Hicaz verir misiniz birazcık böyle? Madem ki gidiyorsun, bırakıp burada beni, bir daha seyredeyim, bir daha seyredeyim, ne olur dur da seni. Ayrılan belki döner, belki de dönmez geri. Bir daha seyredeyim, bir daha seyredeyim, ne olur.

Evet, Muzaffer İkar'ın bu güzel caz makamındaki şarkısıydı. Sevgili dinleyicilerimiz, ben Bahadır Özüşen, Ankara Radyosu'ndan, Akustik Name programından sizlere birbirinden güzel eserlerle, sizin şarkılarınızla sesleniyoruz. Evet, aslında bu repertuar hazırlarken iki gün önce sevgili babacığım Ankara Radyosu'nun, TRT Ankara Radyosu'nun yetiştirdiği en güzel seslerden Akif Özüşen babacığım şu anda beni dinliyordur. Ayvalık'ta yaşıyor aslında ama buraya geldi. Dün beraber böyle beraber bir sosyal medyada bir canlı yayın yaptık babacığımla. Uğut Keman. Çok seviyorlar böyle bizden. Babamla beraber hazırladık aslında beraber. Onun eşi Yasemin Hanım. Sonra evde benim eşim beraber şöyle güzel şarkılarımızı hazırladık. Onlar da dinliyorlar. Buradan selam olsun. Şimdi Erol Sayan'ın bir eseri var. Uzun zamandır okunmayan bir eser bu da. Şu gönlümü yaralayan, bu bahtımı karalayan, beni dertten derde koyan, sizden biri sizden biri diye. Hem de çok güzel bir melodisi vardır. Yıkansan sözleri. Nihavens makamında. Hadi buyurun arkadaşlar, seslendirelim.

0: TRTname.
1: Sevgili dinleyicilerimiz, sizden biri, sizden birileri, yani bizden biri demek siz, biz. Ne güzel bir toplumuz, ne güzel Türk milletiyiz ve bu şarkılarımıza, kültürümüze gurur duyuyoruz. Bizler de seslendirirken gerçekten o duygulara, hepsine sahibiz, emin olun buna. Siz ne yaşıyorsanız biz de aynı şekilde yaşıyoruz bunları, bu güzellikleri beraber ne güzel de paylaşıyoruz. Hicaz makamında bir eser geliyor. Melahat Pars'ın bir eseri, yine hepinizin bildiği aslında ve eşlik edebileceğinizi düşündüğümüz bir eser. Ben gamlı hazan, sense bahar, dinle de vazgeç. Sen kendine kendin gibi bir taze bahar seç. Olmaz meleğim, olmaz meleğim böyle bir aşk. Ben de vakit geç, sen kendine kendin gibi bir taze bahar seç.

Ah işte böyle büyüleniyoruz biz de. Melahat Pars'ın Hicaz makamındaki bu şarkısını biz biraz böyle kendimizce düzenledik. Güzel olmuştu. Alkışlarınızı duyabiliyorum. Alkışlarınızı duyabiliyorum. Ne mutlu. Şimdi Rast makamına geçiyoruz. Rast, işimiz rast gelsin diye bir Rast makamı yapalım şöyle. Arkadaşlar. Evet, udumuzdan bir taksim dinliyoruz.

0: TRT Name.
1: Sevgili dinleyicilerimiz, aslında vaktimiz azalmaya başladı. Çok az da bir süremiz var. 3 tane eserim var hazırladım ama bence yetişmeyecek. Hemen bu eseri okuyalım. Arkasında da çok güzel bir hareketli Suzunak makamında vesaire.

verir. Melodik yapısında bu vardır. Osmanlı döneminde, Selçuklu döneminde çok fazla rast makamıyla birçok hastalığı iyileştirdiklerini biliyoruz. İlk bulunan makamlardan bir de rast makamı. Abdülkadir Meragiler, efendim ondan önceler vesaire birçok da eser var rast makamında. Şimdi biz de bunlardan birini daha okuyalım o zaman. Sabri Süha Ansen. Rast makamında bir şarkı. Seninle düştüm dile, aşkın bana bir çile, rakip oldum bülbüle, gönül verince güle. Hadi bakalım beraber, şöyle hareketli hareketli beraber.

0: Evet sevgili dinleyicilerimiz, Ankara Radyosu'ndan ben Bahadır Özüşen ve çok kıymetli saz arkadaşlarımla beraber ben bugün sizlere gitarımla eşlik etmeye çalıştım. Bugün ton masterimiz Ali Taşçıoğlu'ydu efendim. Tolga Önbaş stüdyo görevlimizdi ve çok değerli kıymetli saz arkadaşlarım var. Ama tabii ki yapımcımız Aslı Boler ve kıymetli arkadaşlarım, sizleri anons etmekten gurur duyuyorum. Evet, kemanda Ertuğrul Erhan, udda Gökhan Macit, kanunda bugün aramızda İbrahim Kırşan, bas gitarda kıymetlimiz Mustafa Kanpıçak ve ritim sazda Burak Coşkuner ve mikrofonda ben Bahadır Özüşen. Hem gitarımla hem sesimle hem sunumla sizlerin bugün o değerli vaktinize eşlik ettik. Gönüllerinize, duygularınıza şifa olmuştur ümidimizle. Bir şarkıyla bitirelim. Siz de hangi yapalım Süznak?
1: Ferit Sıdal.
0: Ferit Sıdal'ı yapalım değil mi? Ferit Sıdal'ın güzel bir eseri var. Hepinizin bildiği ve eşlik edebileceği. Efendim diyoruz ki gözlerin bir içim su. İçim yandı doğrusu. Öpeyim gözlerinden kalmaz gönül korkusu. Buyurun.

Geçmiş zaman olur ki. TRT Nami mikrofonlarından gönül dolusu sevgiler, saygılar sunuyoruz. TRT Nami'nin en nostaljik programı Geçmiş Zaman Olur Ki programına hoş geldiniz kıymetli dostlarımız. Bugün de geçmişi şarkılarla, anılarla yad edeceğimiz, maziyi en özel eserlerle bugüne taşıyacağımız harika bir yayınla sizlerle birlikteyiz. Bugün teknik yönetmenimiz sevgili Mehmet Bahar ve programı hazırlayan sunan ben Bengü Ergen'e en güzel şarkıları yine sizlerle paylaşacağız. Programımız Hicaz makamında şarkılarla başlıyor. Beste ve güftesi İzmir Devlet Korosu Şefi benim de kıymetli hocam Erhan Parlat'a ait olan...

özel bir eserle merhaba diyeceğiz sizlere. Çiğdem Gürdal'ın 2013 yılında yayınlanan Yalnız Sen Ah Aşk isimli albümüne de adını veren şarkısını dinliyoruz. Ah aşk, kapını çalar bir gün, şaşırır kalırsın, sen de anlamazsın.

Yalancının birine kapıldı, kandı gönül, inandı, yandı yine, çekilmez oldu ömür. Neşet Tokatoğlu'nun Sevilen Hicaz şarkısından Evra Günay'ı ağırladık. TRT bünyesinde yayınlanan solo albümler serisi kapsamında sanatçının 2011 yılında yayınlanan albümünde yer alan kaydı paylaştık sizlerle. Değerli dostlarımız, birlikteliğimizde şimdi 2015 yılında bir mola vereceğiz ve Hasan Eylen'in Bir Gurbet Öyküsü isimli albümünde seslendirdiği bir şarkıyı dinleyeceğiz. Bu sevilen Necip Gülses bestesinde sanatçıya Elif Güreş'i de eşlik ediyor. Güfte Hüsamettin Olgun'a ait. Öylesine yordu ki zaman, her şey öyle yordu ki, aşk değil de sensizlik öylesine yordu ki, uçup gitti mutluluk, geriye ne kaldı ki? Yüreğim yangınlarda, söyle nasıl güleyim?

Hayatımda tek sen varsın, senden başka aşk istemem. TRT'ye yeni şarkılar kazandırmak amacıyla gerçekleştirilen çalışmalarda Mehmet Özkaya tarafından 2015 yılında seslendirilmiş olan bir Hüseyin Soysal bestesine kulak verdik. Bu güzel şarkının güftesi ise yakın zamanda aramızdan ayrılan değerli söz yazarı ve şair Vural Şahin'e aitti. Kendisini de rahmetle anıyoruz efendim. Evet, bu güzel şarkıyı hayatımızda var olan ve var olmasından mutluluk duyduğumuz kalpler için hediye etmiş ve dinlemiş olalım. Şimdi ise yine Hicaz makamında bir şarkıya kulak vereceğiz. Yine çok özel bir eser. İlgün Soysev'in güftesi Betül Yücel'e ait Hicaz şarkısında Ankara Radyosu sanatçılarından Fatma Nurten Demirkol'u ağırlayacağız. Sanatçının 1999 yılında seslendirmiş olduğu bir kaydı paylaşacağız sizlerle. Mutluluk karşı koyda, yârim derin uykuda, gece hüzünle dolu mehtap bile kuytuda.

Klasik Türk musikisinin sevilen yorumcularından Güzin Değişmez, 2005 yılında yayınlanan Ah Yeşil Bursa albümünde seslendirdiği Rüştü Eriç bestesiyle konuğumuz oldu. Hey Bursalı, Bursalı. Kendisi de Bursa doğumlu olan sanatçımız ilk müzik çalışmalarını Bursa Belediye Konservatuvarı'nda başlamış ve burayı birincilikle tamamlamış. Ve 1989 yılında Kültür Bakanlığı'nın açtığı sınavla İstanbul Devlet Türk Müziği topluluğuna katılmış. O zamandan bugüne değin halen çalışmalarına devam ediyor ve o güzel şarkılara sesiyle hayat veriyor. Evet, sözleri Gülten Veral'a ait Hicazkar şarkının ardından şimdi Ankara Radyosu sanatçılarından Nazlı Kanaati Hicaz bir şarkıda konuk edeceğiz. Sanatçımız Hüseyin Gökmen'in güftesi Mehmet Erbulan'a ait eseriyle konuğumuz oluyor. Şarkım, türküm, gazelim, sensin her an sevdiğim. Meleklerden de güzel sensin inan sevgilim.

sevdim kuş adalı, boyu posu edalı. Hafız Yaşar'ın Hicazkar şarkısında Melihat Gülses'i konuk ettik. Efendim, Efeler Diyarı Güzel Aydın'ın Şirin ilçesi Kuşadası'na da bu vesileyle sevgilerimizi yollayalım mikrofonlarımız başından. Biliyoruz bizi yurdumuzun dört bir köşesinden dinliyorsunuz ve yurt dışından da dinlemekte olan dinleyicilerimiz var. Her birinize selam olsun diyoruz. Zaman zaman bizlere o güzel mesajlarınızla da yalnız bırakmıyorsunuz ve bizim için gerçekten mutluluk sebebi efendim bu güzel mesajlar. Hepinize bir kez daha

Geçmiş Zaman Olur ki ekibi olarak sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz ve yayınımızın son Hicaz şarkılarına kulak veriyoruz şimdi de. Ankara Radyosu'na uzanacağız. Kıymetli sanatçımız, Türk musikisinin altın sesi Ela Altın bizlerle birlikte olacak. Sanatçı İlgün Soysev'in güftesi Reşat Özpirinçi'ye ait Hicaz eserini seslendirecek. Sevdanın baharında geceler ne güzeldir, muhabbet pınarında geceler ne güzeldir.

Cemal İşcan'ı 2003 yılında seslendirmiş olduğu bir şarkıyla konuk ettik. Dramalı Hasan Hasgüler'in Hicaz şarkısını dinledik beraberce. Yine hareketli kıpır kıpır namelere kulak verdik. Ancak şimdi programımızın bu bölümünde biraz tempomuzu düşürüyoruz değerli dostlarımız. Kürdeli Hicazkar makamında bir klasik, bir Supi ezgi klasiğine kulak vereceğiz. Necati Samancı'dan dinleyeceğimiz Kürdeli Hicazkar tambur taksiminin ardından Meral Uğurlu, güftesi Halil Nihat Boztepe'ye ait Supi ezgi bestesiyle seslenecek bize. Birlikte bir akşam yine mey nuş edelim gel, cular gibi divane olup cüş edelim gel.

Canımın ta içisin sen, nasıl severim bir bilsen. Beste ve güftesi Yusuf Nalkesen'e ait Kürdeli Cazkâr makamındaki eseri Mediha Demirkıran'ın yorumuyla dinledik. Sanatçı bu eseri 1966 yılında seslendirmişti.

İstanbul Radyosu'nun kıymetli sanatçısı Mehmet Özkaya'yı Avni Anıl'ın sözleri Reşat Özbinici'ye ait şarkısıyla ağırladık. Safalar getirdiniz, safa geldiniz dostlar. Evet, radyoları başına henüz geçen dostlarımıza da safalar geldiniz diyoruz, safa getirdiniz diyoruz bir kez daha. Geçmiş zaman olur ki programında mazinin tozlu sayfalarını beraberce aralamaya devam ediyoruz sevgili dostlar. Evet, bu harika şarkıları dinledikçe ne kadar zengin bir sanat kültürü içine doğduğumuzu bir kez daha anlıyoruz. Anadolu'nun ezgileriyle, Alaturka namelerle, Doğu ve Batı'nın şahane senteziyle zengin müzik kültürümüz ruhumuzu dinlendirmeye, duygularımızı derinlemesine yaşamamıza yardımcı oluyor. Ve Abdülkadir Meragi'den Itri'ye, Hacı Arif'ten Münir Nurettin'e, Avni Anıl'dan Alaaddin Yavaşça'ya, Erol Sayan'a her bestekar ayrı ayrı kalp dokunuyor. Şimdi yine o kalplere dokunan şarkılardan birini dinleyeceğiz. Bir Muzaffer İlkar bestesinde Nevra Güney'i konuk edeceğiz. Gel sen bize akşam yine mehtap görünsün. Dök bağrıma zülfün, gece meltemle sürünsün.

TRT İstanbul Radyosu'nun kıymetli sanatçısı Nazan Sıvacı bu hareketli şarkıyla bize seslendi. Bir Bimen Şen şarkısında dinledik sanatçımızı. Bu eser TRT Solo albümler kapsamında sanatçının 2015 yılında yayınlanan albümünde yer alıyordu. Seninle ey Gülü Ahsen, barışmam bu severmezsen. Aynı zamanda Kürdeli Hicazkar fasıllarının da vazgeçilmez şarkılarından biriydi. Sevgili dostlarımız, birlikteliğimize Muayyer Kürdi makamında şarkılarla devam edeceğiz. 1994 yılına uzanacağız ve yine İstanbul Radyosu sanatçılarından birini, Filiz Çatıroğlu'nu konuk edeceğiz. Sanatçı sözleri Melek Hiç tarafından kaleme alınan bir Amir Ateş bestesi seslendiriyor. Bir kızıl goncaya benzer dudağın, açılan tek gülüsün sen bu bağın.

Neredesin, neredesin yeşil gözlü meleğim? Neredesin şirin sözlü bebeğim? Şekip Ayhan Özışık besteleriyle hazırlanan 2010 tarihli Kulakların Çınlasın albümünde Seda Gökkadar tarafından seslendirilen kaydı paylaştık sizlerle. Bu Muayyer Kürdi şarkının ardından bir başka Muayyer Kürdi eserde Turgay Kızıltuğ bizlerle birlikte olacak değerli dostlarımız. Sanatçı beste ve güftesi Necdet Tokatlıoğlu'na ait bir eser seslendirecek. 2012 tarihli bir kayıt paylaşıyoruz sizlerle. Söz verirsin severek, bekletirsin üzerek, aldatırsın gülerek, gülme, gülme istemem artık.

Ama her ne yaşarsak yaşayalım, hayatın da bir başlangıç ve bitiş arasındaki çizgiden oluştuğunu unutmayalım. O yüzden vedalaşmamız gereken şeylerle de en doğru şekilde, en doğru zamanda vedalaşmaya çalışalım. Şimdi dostlar, yine harika şarkılarla yolculuğumuz sürüyor. Yine ruha şifa şarkılarla sizlere sesleniyoruz. Aşıklar makamının sevilen bir eserinde Ayfer Er'i konuk ediyoruz. Sanatçı Şekip Ayhan Özışık'ın en çok sevilen şarkılarından birine hayat veriyor sesiyle. Unutamam seni.

Söyle sevgili, sevgili söyle. Söyle bana göz bebeğim, dalım, yaprağım, çiçeğim. İzmir Radyosu'nun değerli sanatçısı Seba Şentürk, Münir Nurettin Selçuk'un güftesi Vecdi Bingöl'e ait Uşak eserini seslendirdi. Sanatçının 2006 yılında seslendirmiş olduğu kaydı sizlerle paylaştık. Değerli geç

Zaman Olur Ki programının dostları, şimdi yine Vecdi Bingöl'ün kaleminden çıkmış olan bir şarkı dinleyeceğiz. Uşak makamındaki şarkının bestecisi bu defa Saadettin Kaynak. 2007 yılında Yahya Geylan tarafından seslendirilmiş olan kaydı sunuyoruz sizlere. Niçin baktın bana öyle, derdin nedir, durma söyle.

Ali Suat Erdel'in 2019 yılında seslendirmiş olduğu Uşak Türkü'yü dinledik beraberce. Sevgili dostlarımız, Aşıklar Makamı'nın güzel şarkılarında şimdi Necip Gülses'in sözleri İlkan San'a ait şarkısıyla devam ediyoruz. Melahat Gülses bizlerle birlikte olacak. Sanatçı bir naza, işveye bir güler yüze, gönülden söylenen bir tatlı söze, bir yeşil, bir siyah, bir ela göze, bir ömür aldanıp kanmayan mı var, bir kerem misali yanmayan mı var diye soracak.

Kemal Caner'i hareketli uşak bir türküyle konuk ettik. Fındıklı bizim yolumuz dedi sanatçı. Evet efendim, bu güzel şarkılar eşliğinde nostaljik yolculuğumuzu sürdürüyoruz. Az önce bir Necip Gülses şarkısına kulak vermiştik. Tıpkı o şarkıda geçtiği üzere gerçekten tatlı dilli olabilmek ne güzel ne özel bir şey diye düşündük. Hele günümüzün stresle, sorumluluklarla yüklü bu dünyasında bu meziyete sahip olabilmek ne büyük ayrıcalık, öyle değil mi? Çünkü tatlı dilli olabilmek aslında nazik ve ikna edici bir iletişimin de gücünü vurguluyor ve dilimizdeki en zengin temalardan da birini içeriyor. İlişkileri güçlendirebilmek için, sorunları çözebilmek için en iyi yollardan biri ve yoğun iş gücüyle çevrilmiş bu dünyada herkesin nazik, hoşgörülü olabilmesi, birbirine saygı duyabilmesi çok özel gerçekten. Gönülden gönüle bir yol vardır diyorlar ya, insanların birbirine iyi niyetle yaklaşması, tatlı dille yaklaşabilmesi sevgi ve yakınlık bağını da kuvvetlendiriyor. İşte biz de bu bağı şarkılarla kuvvetlendiriyoruz değerli dostlarımız. Siz de o tatlı dilinizle bize iyi ve güzel mesajlarınızı iletiyorsunuz. Bizler için de büyük bir motivasyon kaynağı oluyor. Hepinize sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz ve şarkılarla gönlümüzü gönlünüze bağlamaya devam ediyoruz. Şimdi o eserlerden birine kulak verelim. Metin Milli bizlerle birlikte olacak. Sanatçının 1988 tarihli Metin Milli Bugüne Kadar albümünden bir Selahattin Altınbaş bestesi dinleyeceğiz. Dinleyeceğimiz bu senin güftesi ise Özdemir Kiper'e ait. Kumruları dinledim susuverdiler, rüzgarları bekledim sensiz estiler, seherleri özledim hiç gelmediler, izlerini nerede bulurum senin?

Çok sevilen Hüseyin'i türküyü rengini uyar kökten seslendirdi. Değerli dostlarımız, yavaş yavaş programımızın sonlarına doğru yaklaşırken şimdi İzmir Radyosu'nun kıymetli sanatçısı Güdehen Marmara'yı ağırlayacağız. Sözlerini Seyhan Girginer'in yazdığı İlgün Soysev şarkısıyla sesleniyor bize sanatçımız. Sensize söylendi bütün şarkılar, yoksun diye ağlayıp esti rüzgarlar.

Sevgili dinleyicilerimiz, bugün de musikimizin zengin makamsal yapısı içerisinde harika şarkılarla yol aldık ve keyifli bir yolculuk gerçekleştirdik. Teknik yönetmenimiz Mehmet Bahar ve programı hazırlayan sunan ben Bengü Ergen'e birbirinden özel eserlerle her gün yanı başınızda olmaya devam edeceğiz. Bugün tüm güzel dileklerle huzurlarınızdan ayrılırken sizleri bir Saadettin Kaynak şarkısında Emel Sayın ile baş başa bırakıyoruz. Hoşça kalın.